Gönlümüzde sonsuzluktan tohumlar. Şimdi bana sabır düştü, bir de acıların harmonisi. Zifiri karanlıkta ölçüp biçiyorum. Sağlam olsun istiyorum gemimin gövdesi.

Uyan, uyuyan gözlerinde dönüşler perişan. Göz kapaklarından dönen günlerin ağıtları sızıyor kapı aralıklarında. Korku uyumaz, ölüm uyumaz. Avuçlarımıza konar bir kelebek, dokunduk dokunmadık kadar kısa bu hayat. Gözlerime görüntü olup giren her şey bedel istemededir benden. İlla bir bedel ve ruhumda kapanmaz yaralar açtı. Rüzgarın hüzam şarkılardan yükselttiği.

sevgi mızrabın yine değdi gönül sazıma. Titretti bedenimi, dillendirdi aşkımı. Hasret renkli besteler aradım gülzarına. Vuslatlı bir sabaha sakladım gözyaşımı. İnlerken sen sen diye geceleyin kalemim. Aşkının cezbesine kapılırdı lal olur. Aşkından gayrısını barındırmaz yüreğim. Mahzun bir bakışınla depremlere tutulur. Güneş gibi doğarken hayalin düşünceme. Aşkının gölgesinde okurum aşk ilmini. Aşkın silici tiryak bil bengisi özüme. Aşkınla ilmek ilmek dokurum yüreğimi.

gözün değse gözüme, gül yüzünle bir gülsen, haramdır ağlamak, gülşene döner gönlüm. Asırlar sonra Mekke'den çıkıp gelsen, senin için sevgili Medine olur gönlüm. Sensizlik girdabında çırpınırken insanlık, lütfedip de efendim elini vermez misin? Yüzü kara ümmeti sarmış parçalanmışlık, seslenip de öteden yine ruh vermez misin? İntizarınla mahzun derbederim her gece, gürizarından kalbime bir nur yeter. Nisan yağmuru ol, dol hücre hücre içme, arındır beni benden, yalnızlığıma

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Gariplerin Mektubu. Alemlere rahmet olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biz dünya halkına hediye edilişini kutluyoruz. Aslında yaşadığımız her yeni günde bu aziz hediyenin sevinciyle, direnci ve sabrıyla kaplı. Biz onu sevdikçe, hatırladıkça, tekrar ettikçe gurbetliğimizin sızısını bir nebze olsun erteliyoruz. Onu düşünmek bize hep güç veriyor. Sadece güç vermek mi? Resul sevgisi aynı zamanda yaşama sevincinin de ta kendisi. Biz onunla teselli ediyoruz kendimizi. Biz onunla doğruluyoruz düştüğümüz yerden ve kırık parçalarımızı onunla tamamlıyoruz. Bütün yenilgi ve zaaflarımızı onun sevgisinden umut ederek göğüslüyoruz. Tıpkı Molla Camii'nin çöl ortasında aşk yemini eden Mecnun'da olduğu gibi. Sahrada gezen birisi Mecnun'u çölün ortasında yapayalnız oturmuş, parmaklarını kalem gibi kullanarak kumlar üzerinde bir şeyler yazarken gördü. Dedi ki, ''Ey deli aşık, bu ne hal? Birisine mektup yazıyorsun galiba. Kime bu mektup? Sen istediğin kadar yaz. Kasırga kılıcı kumlara yazılı bu mektubu derhal silecektir. Boşa zahmet edersin.'' Mecnun cevap verdi. Leyla'nın güzelliğini anlatıyor ve bu yazıyla kendimi teselli ediyorum. Evvela onun halini, durumunu tasvir ediyor, arkasından da aşkımı ve vefamı bildiren bu mektubu yazıyorum. Elimde onun adından ve bu mektuptan başka hiçbir şey yok. Ama aşağılık nefsim sadece bu sevdadan dolayı yüksektir. Mecnun'un bu çaresiz ve hatta imkansız aşkına vefası, dünyanın belki de en içli, en şaşırtıcı öyküsüdür. Çölleri, denizleri, yazları, kışları, baharı ve kasırgaları da umursamadan göğüs gerilen bir özlem. Hayret verici bir adanış. Sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı kalarak yaşayan ahir zaman yalnızlarını, belki de yıldız demek daha doğru, ve sadakatlerini Mecnun'a benzetiyorum biraz. Sünnet ehlinin sevgili Efendimiz'e dair asırlardır gerçekleştire geldikleri o romantik tekrarda Mecnun'un Leyla'sına olan vefasını defaatle çöle yazdığı mektuplarla imzalamasına benzemiyor mu? Bu mektuptan başka elimde hiçbir şey yoktur. Sevgiliye dair diyor Mecnun. Sünnet ehli de Kur'an'dan ve peygamber hayatından başka elinde hiçbir şey olmayan demektir. Üstelik Mecnun'a göre daha imkansız bir sevdanın peşindedir ahir zaman yalnızları. Yıldızları mı desem, zira yüzünü hiç görmeyip sesini hiç duymadıkları bir efendinin izini sürmektedir onlar, hem de bu karanlık dibinde asrın. Peygamber sevgisi bu yüzden hem meşakkatli hem de heyecanlı bir yolculuğa işaret saymak haksızlık olmasa gerekir. Ahir zamanın garip, mahzun ve mazlum tüm yolcularını da bu kutlu seferde tebrik eder, sabır, vefa ve direnç temenni ediyoruz. Mecnun'un biraz önceki dillendirdiği en dik yamaç, elimde onun adından başka hiçbir şey yok cümlesi. Sadece bir isim için canını yağmalatan bir aşıktır o. Canlar canını bulduktan sonra ne elem ne keder zaten. Peygamber sevgisi de diğer bütün isimlerin ümit kesmeye denk veya diğer bütün isimleri bir tek Resulün isminde meclederek okumak gibi. Aslında apaçık bir feda eylemi aşk. Bütün doğularda, bütün batılarda ve bütün arşlarda ve diplerin en dibinde bile çamura batmışken çamurdan doğrularak sevgiyi anmak diyor Molla Camii.

her uzay noktasında sonsuz sayıda geçen ışınlar gibi sevdayı çoğaltmak, çoğaltmak ve bu ışımada yok olmak, kendinden şüphelenmek, kendini sevmemek, kendi yüzünde sevgiyi görmeme yemin ederek kendini iptal etmek. İşte aşk bu. Orada hukuk ve özgürlük direnişleri yok. Orada diplomasi ve siyaset yok. O kapının okulu, dersliği de yok. Orada matematik işlemiyor. Orada birden başka sayı da yok. Dilin sustuğu, dillerin bittiği yer orası. Sünnetin asırlardır tekrarlanarak devam eden yapısını aşık olmayanlar anlayamaz. Ve elbette bağnazca bulurlar. Akıl sır erdiremezler niçin yemeğe besmeleden sonra tuzla başladığımızı. Yollardan taşları niçin kenara kaldırdığımızı. Kedileri ve hasaları neden çok sevdiğimizi. Gümüş yüzük takıp kokular süründüğümüzü. Başımızı örterken niçin bu kadar sevdiğimizi ve sevindiğimizi ve ezanları her işittiğimizde içimizdeki saatlerin niye çıngırdadığını ve her selada ne için ağladığımızı ve neyi özlediğimizi kurbanlı koçlara her baktığımızda. Sevgili Efendimiz, sizi çok özledik ve elimizde ismimizden başka hiçbir şey yok. Rabbimiz isminize benzemeyi ve bu benzeyişle teselli bulmayı nasip etsin biz ahir zaman gariplerine.

dua göğüm. İncecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdığım, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken mahbubiyet elisin sen.

boynu bükük yakarışlarını, yüzü yerde arzularını, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların arefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığın nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslendim. Söz oldumsa var edene sana inen sözden efendim. Yakınlığından nefeslenirim. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran dua göğüm efendim.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mest-i nigahım. Didarına aşık ulu yezdandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mest-i nigahım. Didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Resul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbi. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nur dilara. Nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık zarın, feryadı bütün ateşi suzandır.

kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla. Hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurunda.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك

صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها

الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون

ونحشرهم

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvü neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan, gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi.
meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah, bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-yı Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.

gülen gözlerimdeki son feryattır bu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. İçli bir Anadolu ezgisinin neyzen nefesinde kayboluşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. Gündüzlerime çöken son kabustur bu. Uyandığım ölümlere son ıslık. Dertli bir çile türküsünün mızraptan son perdeye dokunuşu. Ağlayan tebessümlerimde

Hayat gerçeğinin son gülüştür bu. Düğün gecesine son hazırlık. Dikenli bir gül kokusunun bülbül kanadında uçuşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. Kundaktan mezara son adımdır bu. Atiden maziye son helallik. Ölümle nikahlı bir hükümlünün kararının celse celse okunuşu. Ağlayan tebessümlerimde son çığlık. İmlasız, kuralsız son haykırıştır bu. İmla hakkı belki barut bir atımlık. Rotasız bir sevda yolcusunun yoldan yola yaprak misali savruluşu.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

alnım secdede. Bir sevda kor olur yanar sinede. Karadır bu yüzüm ruzi mahşerde. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Açtım elimi, yumdum gözümü. Sana ram eğildim bütün özümü. Ancak sen paklarsın kara yüzümü. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Dökülür gözyaşım seni andıkça. Yüreğim kan ağlar içim yandıkça. Gönlüm huzur bulur senle oldukça. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Serdim seccademi kızgın çöllere. Gönlümü dost ettim gonca güllere. Bir mecnun misali düştüm dillere. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Ben seni isterim, sana muhtacım. Sendedir dermanım, sende ilacım. Sen benim Rabbimsin, Nebin baş tacım. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Zincire vuruldum köle misali. Dünya dert doludur, buymuş ahvali. Sensiz bir çaredir gönlümün hali. Affeyle ya Rabbi, affeyle ya Rabbi, çoktur günahım. Affeyle ya Rabbi, çoktur günahım, çoktur günahım.

Gün batıma durdu, sen yoksun. Kuşlar yuvalarına uçtu, sen yoksun. Papatyalar kapandı, sen yoksun. Neredesin peygamberim, neredesin?

Bir kere sesini duymak için, bir kere yüzünü görmek için neler vermezdim canım sevgilim. Neredesin peygamberim, neredesin?

bir sözün yeterdi ölüme bile. Haydi gel o sözü bize de söyle. Nefesler kesilmiş, zaman durmuş. Neredesin peygamberim, neredesin?

Acımız geceyi büyütür. Umutlarında kuşluğu büyütenlerin aslında en iyi bildikleri elbette gecedir. Tutup geceyi ülkeme getirirdi. Fecri birlikte analım diye. Andığımız o neydi ki, neresine tutunduysak ardı hep gece. Vakit yok. Andıkça parçalanan dost yüzü toplanıyor acıyla ülkemden. Gözlere veda sonu bırakılan. O cam kırıklarıyla kalbim ki şimdi her gece andıkça fecri soruyor. Gün rengimizi götüren o cellat kim?

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey Felluceli kahramanlar, düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler, selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu

0: Kervan FM. Kervan FM. Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034. www.karakuşbaklava.com.
4: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
9: Kur'an'dan öğütler. Başımıza gelenler kendi yaptıklarımız sebebiyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Onların, müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet, Uhud'da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz. Öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ali İmran Suresi 165. Kıymetli dostlar, Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşriklere oranla hem sayı hem de silah ve teçhizat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişlerdi. Çünkü yardımcıları uğrunda savaştıkları Allah'tı ve onun elçisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da yanlarındaydı. Aynı galibiyeti Uhud Savaşı'nda da umuyorlardı. Allah'ın elçisi onlara sabrettikleri ve yanlış davranışlardan sakındıkları takdirde Allah'ın kendilerine yardımını esirgemeyeceğini bildirmişti. Görünüşte değişen bir şey yoktu. Yine Allah yolunda savaşa çıkmışlardı ve Allah Resulü yanlarındaydı. Allah'ın izniyle karşılarına çıkan düşmanı yenmek istiyorlardı. Ancak durum hiç de onların umdukları gibi olmamıştı. İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için Mekke'den gelmiş olan şirk ordusu karşısında içlerine sindiremeyecekleri ağır bir yenilgiye uğramışlardı. Bu yenilginin sebebi ne olabilirdi? Bedir'de galip gelirken şimdi niye yenilmişlerdi? Evet, değişen bir şey olmamıştı. Karşı taraf yine Allah'ın dininin azılı düşmanı olan müşriklerdi. Kendileri de Müslümandı. Üstelik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlarından ayrılmamış, onlarla beraber savaşmıştı. Müslümanların zihinlerini bu tür sorular meşgul ediyor ve kendi aralarında bu nereden geldi başımıza diyerek yenilginin sebebini soruyorlardı. Evet, nereden gelmişti bu başlarına? İşte Cenab-ı Hak de ki o musibet kendinizdendir buyurarak yenilginin sebebini başka bir yerde değil kendilerinde aramaları gerektiğini bildiriyor. Aslında sorunun cevabı gayet açıktı. Ancak o hengamede bunun cevabını bulmak zor işti. Ayet-i Kerime'de yapılan bir yanlışa dikkat çekiliyor, Müslümanlar uyarılıyor ve bununla da adeta şöyle denilmek isteniyordu. Yenilginin sebebi sizsiniz. Bu felaket, düşmanlarınızın güçlü olmasından ya da sizin sayı bakımından az olmanız gibi bir sebeple başınıza gelmedi. Allah yardım vaadinden dönmüş değildir. Nitekim savaşın başında siz galip durumdaydınız. Şöyle bir düşünün. Zafere ramak kalmıştı. Ama ne olduysa iş birden tersine dönüverdi. Demek ki bazılarının zannettiği gibi Allah vaadinden dönmüş değildir. O vaadini yerine getirmiş ve düşmana karşı size yardım etmiştir. Ancak değişme sizde oldu. Şöyle ki Allah ve Resulünün sabır ve takva tavsiyelerine aykırı hareket ettiniz. Okçularınız Hazreti Peygamber'in ve kumandanlarının emirlerini dinlemeyip nöbet yerini terk ettiler ve ganimet toplamaya koştular. İşte yaşanan bütün bu olumsuzlukların ve felaketin asıl sebebi budur. Bunun içindir ki felaketin sebebini başka yerlerde aramanız doğru değildir. Çünkü sabırsızlık gösterdiniz ve başınıza felaketin gelmesine sebep oldunuz. Kıymetli dostlar, kuşkusuz zafer Allah'tandır. Zafere ulaştırmaya da, yenilgiye uğratmaya da kadir olan Allah'tır. Müslümanların bunca hatasına rağmen Allah dileseydi zaferi yine kendilerine nasip edebilirdi. Ancak bu onun kainata koymuş olduğu tabii kanunlarına aykırı olurdu. Bu peygamberlerin de dışına çıkamadıkları bir yasadır. Öyle ki bu savaşta aldığı bir kılıç darbesiyle Allah Resulü'nün yüzü yaralanmış, bu esnada atılan bir taş da dişinin kırılmasına yol açmıştı. Ayrıca Müslümanların bu tür yenilgileri tadarak bir daha böyle yanlışları yapmamaları için ders almaları gerekiyordu. Nitekim bundan sonraki savaşlarda aynı yanlışı tekrarlamadılar. Kıymetli dinleyiciler, ayet-i kerimede dikkat çeken diğer bir husus da Müslümanlara Bedir Savaşı'nda elde ettikleri zaferin hatırlatılmasıdır. Böylece olaylara tek yönlü bakmalarının yanlış olacağı gerçeği dile getirilerek kendilerinden olayları karşılaştırmalı olarak düşünmeleri istenmekte ve sağlıklı bir muhakeme yapmaya çağrılmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi Müslümanlar Bedir Savaşı'nda müşriklere oranla hem sayı hem de silah ve teçhizat bakımından az olmalarına rağmen düşmanlarına galip gelmişler, onlara büyük kayıplar verdirmişlerdi. Öyle ki Bedir Savaşı'nda müşriklerden 70 kişiyi öldürmüşler, 70 kişiyi de esir almışlardı. Müslümanların şehit sayısı ise 14 idi. Müslümanlar Uhud Savaşı'nda 70 şehit vermişlerdi. Ayet-i Kerime'de bu hususa dikkat çekilmektedir. Başınıza gelenler kendi yaptıklarımız sebebiyledir. Kur'an'dan öğütler.

dava son buldu, yürümez derler. Sana epter diyenler şimdi neredeler? Zülfikarlar zulmü deler de geçer. Sana selam söyler mümin yürekler. Sana selam söyler mümin yürekler.

Sahabeler, onlar gökteki yıldızlar gibiler. Bırakın nefislerini, hayallerini bile terk etmişler. Sahabeler, onlar gökteki yıldızlar gibiler. Bırakın sevdiklerini, kendilerinden bile vazgeçmişler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli listesini yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

nefsimmiş meğer. Yıllardır kendimi güya tanırdım. Sanık ben, yargıç ben, hep aklanırdım. Şeytanı en büyük düşman sanırdım. Ondan da beteri nefsimmiş meğer. Gönlümü hevaya kaptıran oymuş. Şuuru şehvete saptıran oymuş. Tutkuları putlar yaptıran oymuş. En sinsi düşmanım nefsimmiş meğer. Övgü dolu sözlerine kanmışım. Kalbin temiz demiş, gerçek sanmışım. Hakkı ancak zor günümde anmışım. İçimdeki nankör nefsimmiş meğer. Öyle sevdirmiş ki dünyayı bana, saraylar kurmuşum 3 günlük cana. Heva heves denen çöplükten yana, beni sürükleyen nefsimmiş meğer. Meyhane meyhane hayal kurmuşum, çamurlu yollarda yalpa vurmuşum, adresi hep münafıktan sormuşum, koynumdaki yılan nefsimmiş meğer. Dalmışım her akşam cümbüşle meşke, kalmamış dilimde riyadan başka. Bir kadehlik ömrü olan bir aşka, beni kul eyleyen nefsimmiş meğer. Tutkuya döndükçe giyim markası, yerde paspas olmuş haya hırkası. Kuşatmış kaleyi şeytan fırkası, içindeki casus nefsimmiş meğer. Ne kadar soyarsa insan bedeni, o kadar olurmuş güya medeni. Bu afyonu bir çağdaşlık nedeni, diyerek yutturan nefsimmiş meğer. İkbal korkusuyla kıstırmış beni, Kur'an kapısına küstürmüş beni. Zulüm karşısında susturmuş beni, nefsimin zalimi nefsimmiş meğer. Namaza bayramlık fetvası veren, kullukta mevlidi yeterli gören, farz dururken nafileyi gösteren, dalalet rehberi nefsimmiş meğer. Ağzım bağlı güya oruç tutmuşum, haramları gözlerimle yutmuşum. Seher vakti yorgan döşek yatmışım, secdeye musallat nefsimmiş meğer. Bağ bahçede hasat vakti gelince, hesaplar yapmışım inceden ince. Lakin Allah için zekat denince, elimi bağlayan nefsimmiş meğer. Vermişim ne cömert desinler diye, 3-5 çürük çarık güya hediye. Arkasından dilenmişim metiye, bu alkış delisi nefsimmiş meğer. Komşuda katık yok, ben tok yatmışım. Tembel demiş, gıyabında çatmışım. Şefkat dersi vermiş, nutuk atmışım. Bu sahtekar maske nefsimmiş meğer. Kur'an ehli görmüş küçümsemişim. Üstelik cüretle yobaz demişim. Nice kul hakkını böyle yemişim. Oysa gerçek yobaz nefsimmiş meğer.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
7: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar Dereç Mahallesi'nde Cebaliye durağı çevresine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayye'nin oğlu Azzam Halil Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Hastane kaynakları Azzam Hayye'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Grantör ülkeler ise Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor.
2: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azam'ın ağır yaralamasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars haber ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek, bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars haber ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı. İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi.
2: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş ilan etti. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, geçişlerin güvenli hale gelmesinde gemi kaptanları ve armatörlerin İran'ın belirlediği yeni deniz trafiği düzenlemelerine uyum sağlamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede gerilimin düşürülmesi ve deniz trafiğinin normale dönmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
3: Boğaz'ın güvenliğinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden İranlı yetkililer, geçişlerin silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti rehberi Müşteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti.
2: İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üstlere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üstündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi.
3: Dünyada askeri olarak ilk ve tek nükleer saldırı yapan ülkesi ABD'dir. ABD'nin Japonya karşı kullandığı atom bombaları sonucu Hiroşima ve Nagasaki'de toplam 220 bin insan vahşice katledilmişti. Bu nedenle ABD ve Siyonist işgal rejiminin elindeki nükleer silahlar dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ancak Washington ve müttefikleri insanlık için ciddi tehdit oluşturan kendi ellerindeki nükleer silahları konuşmazken, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler üzerinden algı yaparak siyasi hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu da benim ve müttefiklerimin nükleer silahları barışçıl, diğer ülkelerin ise büyük tehdit algısıyla yapıyor. ABD ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda bu kez Kuzey Kore'yi hedef aldı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerini konferansın atmosferini bozmakla suçladı. Kim Song, Washington yönetimiyle bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer programını gündeme taşıyarak siyasi baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Pyongyang yönetiminin nükleer silaha sahip ülke statüsünün değişmeyeceğini belirten Kuzey Koreli diplomat, "Bu statü, dış tarafların tek taraflı istekleri ya da söylenleriyle değişmez" sözleriyle ABD ve bazı müttefiklerine rest çekti. Kuzey Kore, 2003 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından resmen ayrılmıştı. Ocak 2025 itibarıyla dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkenin toplam 12.241 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rapora göre dünya üzerindeki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ile Rusya'nın elinde.
2: ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde yürüttüğü tehdit ve baskı politikası tam bir fiyaskoya dönüştü. İran'ın kararlı duruşu ABD'yi farklı çözüm arayışlarına mecbur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin yönetiminin etkisini kullanması gerektiğini savundu. Açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan kritik zirve öncesinde geldi.
3: Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının özellikle Çin ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek talebini bu söylem üzerinden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ABD'li yetkililer, Pekin'in kendi çıkarları için İran İslam Cumhuriyeti üzerinde baskı kurması gerektiğini iddia ediyor. Uzmanlar, Washington'ın bu yaklaşımla bölgedeki krizin sorumluluğunu başka aktörlere yükleyerek İran'ın etkisini kırmaya çalıştığını değerlendiriyor. Rubio'nun İran İslam Cumhuriyeti'ni küresel olarak izole olan taraf şeklinde nitelendirmesi de dikkat çekti. Uluslararası çevrelerse ABD'nin Siyonist işgal rejimiyle birlikte yürüttüğü saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtiyor. Öte yandan Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD destekli tasarıyı veto etmesi, Washington'ın diplomatik alanda istediği sonucu alamadığını gösterdi. Analistler, Çin'in perde arkasında yürüttüğü diplomatik temaslarla ateşkes sürecine katkı sağladığını, ancak ABD'nin bölgedeki askeri politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade ediyor.
0: Polis, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.
4: Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yasalara uyulmadığına dair çeşitli bulgulara yer verildi. OpenAI'nin ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında kullanılmasını engelleyecek herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı belirlendi. Soruşturma raporlarında yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin bulunabileceğine dikkat çekildi. Federal Komiser Philip Dufresne, OpenAI bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı, ifadesini kullandı. Dufresne, OpenAI'nin Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin kişisel bilgileri izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı.
5: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 30 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlara 4500 personel katıldı. Operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi.
6: Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre süresiz nafaka mağduriyeti sona eriyor ve boşanma davalarında yeni adım atılıyor. Bu kapsamda nafakanın 6 sınırının da 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak.
7: yargılama hızını artırmak adına duruşma takvimlerine de katı sınırlamalar getiriliyor. Yeni sisteme göre duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir hakim duruşma tarihini 3 aydan daha ileri bir tarihe ertelerse, bu durumun hukuki gerekçesini yazılı olarak açıklamak zorunda kalacak. 12. yargı paketi sadece adliye koridorlarını değil, televizyon ekranlarını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda toplumsal etik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni denetim mekanizmaları ve düzenleme çalışmaları da paket içerisindeki yerini alacak. Yeni düzenleme ile programların içeriği ve işleyişine dair hukuki sınırların netleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı değişim süreci hem aile yapısını korumayı hem de yargıdaki hantallığı gidermeyi amaçlıyor. Sürecin ilerleyen günlerde Haziran ayı içerisinde netleşerek yasalaşma aşamasına geçmesi bekleniyor.
8: Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek. Güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı perşembe itibarıyla tüm ülkede yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişle devam edecek. Son tahminlere göre yağışlar doğu bölgesine ilerlerken birçok şehirde cuma gününden itibaren 25 ile 30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor. Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
9: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelenmesi için yeni bir adım atıldı. 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaeş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı. Bakan Gürlek'in aileye yaptığı bilgilendirmede daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen telefonun bu kez Çin'e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
10: Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Ancak bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine ciddi zarar verdi. Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'ndeki arazilere verdiği büyük hasara dikkat çekti. Afetin ürünlerin hasadına az bir süre kala yaşandığını belirten Halil Kureyşoğlu ise dolunun ürünlerini nasıl kırdığını anlattı. Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
11: Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle başkan ve üye seçimleri yapıldı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları, YSK üyeliğine Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla'yla Nedret Engin seçti. 6 üye Yüksek Seçim Kurulu'nda yemin ederek göreve başlamasının ardından başkanlık seçimine gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getireceğini söyledi.
12: 1 Ocak 1974'te Hatay'ın Kırıkan ilçesinde doğan Serdar Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti.
13: Haberleri dinlediniz.
14: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
15: Kaldırımlar 3. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece, vecd içinde başı dik, hayalini sürükler. Simsiyah gözlerine bir an gözüm deyince, yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime der. Ondan bir temas gibi rüzgar beni bürür de, tutmak isterim onu göğsüme alıp, bir türlü yetişemem fecre kadar yürür de, heyhat. O bir ince ruh, bense etten bir kalıp. Arkamdan bir kahkaha duysam yaralanırım, onu bir başkasına ram oluyor sanırım, görsem pencerelerde soyunan bir karaltı. Varsın bugün bir ayı duymasın gözyaşımdan, bana rahat bir döşek serince yerin altı, bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz?

0: kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.

Bismillahirrahmanirrahim. Elem yecidke yetimen feava ve vecedeke dallen fehedâ ve vecedeke âilen feâna feemmel yetime felâ takhar وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu yitirmiş bulup da doğru yola iletmedi mi? Seni fakir bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi ezme, dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini anlat.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak, numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
5: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça, Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
3: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil, Gaziantep.
6: Beyda Pen, Güneydoğu'ya açılan PEN, Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, Hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 17 50, GSM 0543 267 77 09. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 00.
9: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
11: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
12: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
13: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
14: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
15: Desa Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
16: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 8 Mayıs. Günün ayeti. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman Suresi 16'dan 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeyken bana, ey oğul, Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeleri sana öğreteyim mi diye sordu. Ben evet deyince Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen Allah'ı, dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ı önünde bulasın. Rahatlık zamanında Allah'ı bil ki darlık zamanında da Allah seni bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalem kurumuştur. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Ahmet bin Hanbel, günün sözü. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur, biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, tövbenin şartları. Geçmiş yıllarda işlenmiş günahlar tövbe ile af olunur mu? İmam Buhari, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir bedenin eti haramdan meydana gelmiş ise o beden ateşe daha layıktır. Başka bir rivayette ise o beden cennete girmez diye fermanda bulunmaktadır. Dolayısıyla haram yemiş kişinin üzerine tövbe vaciptir. Tıpkı diğer günahlardan tövbe vacip olduğu gibi. Tövbenin şartları 1. Pişman olmak, keşke yapmasaydım demek. 2. Yapmış olduğu o günahtan hemen uzaklaşmak. 3. İleride bir daha böyle bir günaha bulaşmayacağına karar vermek ve bunun için azimli olmak. 4. Eğer yaptığı günah kullarla ilgili ise ve hak sahibini tanıyorsa ya mallarını geri vermek ya da helalleşmek lazımdır. Her şeyin en doğrusunu bilen yüce Allah'tır. Günün duası. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
15: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve saracıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres, Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon 0546 725 5862.

bu dünya İslam'a göre kurulu değilse, sorumlu Müslüman onu değiştirmekle mükelleftir. Bu uğurda görülecek eziyetler, işkencelere, belalara, muhaceretlere, zindanlara da merhabası olacaktır elbet. Allah, müminleri dener denilince kastedilen budur. Bu deneme, iman, yaşama, öğretme, öğrenme, anlama, direnme, gösterme, yılmama, eğitme, talip olma, ele geçirme düzlemlerinde kendini gösterir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal yanı Şehit Kamil.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrik ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memojan Tekstil Ucuzluk Pazarı.

0: www.memocantekstil.com. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat güvencesiyle yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
1: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7. 93.7.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve güçlü bir kavim getirecektir. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir nimettir. Allah'ın ihsanı boldur, o her şeyi bilir.

Karaya hep kara, aka ak deriz. Sağdan soldan bize fayda yok deriz. Hayat mücahede, ölüm hak deriz. İslam bir rahmettir, iman sancaktır. Değişir bu mevsim, bu poyraz keser. Her yerde İslam'ın rüzgarı eser. Gün gelir anlayıp bağrına basar. Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Engeller yıldırmaz bu mümin gönlü. Şüphesiz inandık, söz verdik çünkü. Kıyamete kadar dillerde türkü. İslam bir rahmettir, iman sancaktır. Yeminim var oğlum kızım üstüne. Yazdım nakış nakış özüm üstüne. Çilesi belası gözüm üstüne. Derdinin dermanı say bu sevdayı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
3: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 51 92 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
4: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıbolu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkan Kuyumcu.com.
7: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma muhabbeti. Cuma muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Günlerin en hayırlısı cuma gününde cuma muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Şarifem stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet değerli dostlar, dedik ki günlerin en hayırlısı cuma günündeyiz. Rabbim bugünün hürmetine, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde dualarınızı kabul eylesin. Filistin'in kurtuluşuna, günahlarımızın bağışlanmasına, hastalarımızın şifasına vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, dualarınızı bekliyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, müminin en güzel duası Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı duadır buyurmuşlardır. Birbirimize mutlaka dua edelim. Rabbim tüm mümin kardeşlerimin sıkıntısını gidersin, dünya ve ahirette güzellikler nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, bugünkü konuğumuz canlı telefon bağlantısıyla inşallah birazdan Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız telefon bağlantısıyla canlı yayına bağlanacaklar ve kendisi biliyorsunuz Siyonist katiller tarafından alıkonulmuştu ve bir süre sonra serbest bırakıldılar. İnşallah kendisinden yaşananları, gelişmeleri öğreneceğiz. Kıymetli dostlar, orada neler yaşadılar, gözaltında neler yaşadılar. Çünkü bazı aktivistlere işkence bile yapmışlar kıymetli dostlar. Medyada çıkan görüntülerde görmüştük. Kıymetli dostlar, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz bugün inşallah. Filistin. Evet, Filistin'e özgürlük başlığı adı altında kıymetli dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0500. Evet, ortak yayın numaramızı da böyle daha ezberleyemedik kıymetli dostlar. Hemen sizlere aktarıyoruz.

ağız alışkanlığı hep Şahar FM'in numarasını ezberlemişiz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz. Filistin'e özgürlük kıymetli dostlar. 0552 334 93 70 yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah program sonunda kardeşlerimize, iki kardeşimize kurayla hediyelerimiz olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir eser arası verelim, sonrasında devam ediyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini hep birlikte dinleyelim. Ama öncesinde kıymetli dostlar, günün ayet ve hadisiyle başlayalım, sonrasında inşallah eserimize geçelim. Allah-u Teala Keyif suresinin 106. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman! Evet, iman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurursanız fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim, sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız ve kendisiyle söyleşimiz olacak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'da Çağrı FM stüdyolarından 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Filistin'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Cumanızı tekrardan tebrik ediyoruz. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında İnşallah yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında, evet, numaramızı da tekrar edelim bu arada kıymetli dostlar. Hatırlayalım. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar, programın başında dedik ki Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamızı konuk edeceğiz. Telefon bağlantımızda şu anda değerli hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı cumalar diliyoruz inşallah.
0: Ya hocam, ben sürekli sizinle diyalogda olduğum için hep hocam diyorum. Kusura bakmayın, başkanım demem lazım ama kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah. Hocam daha
0: önce. Evet. Değerli başkanım, şimdi iki hafta önce 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivist ve bunların içinde siz de vardınız. Ve Gazze'ye 1200 kilometre olması gerek herhalde uzaklıkta Girit adasında saldırıya uğradınız ve alıkonuldunuz. Değerli hocam, gelişmeleri sizden alalım çünkü birebir şahitliğini yaptığınız bir olayı aslında bizim özetlememiz doğru olmaz. Buyurun, sizden dinleyelim değerli hocam.
1: Estağfurullah kıymetli abicim. Şimdi öncelikle bu Sumut filosu nasıl ortaya çıktı, amacı nedir? Dilerseniz biraz oradan başlamak istiyorum.
0: Başkanım, dilerseniz telefonu kulaklıktan değil, normal böyle telefonla konuşuyor gibi şey yaparsanız ismin, yani sesinizi daha iyi alırız hocam.
1: Şöyle yapalım. Hocam.
0: Buyurun. Çünkü şu anda ses kesik geliyor.
1: Şu an nasıl?
0: Evet, bakayım. Şu anda iyi. Evet, buyurun. Buyurun.
1: Sumut filosu özellikle hükümetlerin ve uluslararası kurumların diplomatik dengeler veya siyasi çıkarlar nedeniyle sessiz kaldığı ya da somut adımlar atamadığı noktalarda,
0: evet,
1: harekete geçen, hukuk ve vicdan temelinde yükselen, kuşatma altındaki bir halkın, Gazze halkının, mazlum halkın dış dünyayla bağını yeniden kurmaya çalışan uluslararası bir insanlık koridoru girişimi.
0: Evet, evet.
1: Temel olarak Gazze üzerinde yıllardır süre gelen ablukayı deniz yoluyla kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir uluslararası sivil toplum hareketi. Tabii bilindiği üzere Sumut kelimesi Arapça kökenli olup sarsılmazlık ve kararlılık anlamına gelir ve bu isim aslında Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı bunca acıya ve drama rağmen direncini ve topraklarını terk etmeme iradesini simgeleyen, sembolize eden bir kavram.
0: Evet.
1: Ve biz de filonun kuruluş ve hareket amacına uygun şekilde bu yolculuğa dahil olduk. Temelde İsrail 2007 yılından beri Gazze'ye, Gazze şeridine bir deniz ablukası uygulamakta. Ve bu abluka aslında meydan okuma girişimi bu. Amacımız neydi? Yani Gazze limanına doğrudan ulaşarak bu bölgenin aslında uluslararası sulara açılan bir kapı olduğunu, Gazze'nin dış dünya açılan kapısı olduğunu ve sivil gemilerinde buraya hem yanaşma hakkının bulunduğunu hem de buraya her türlü yardımı ulaştırma hakkının bulunduğunu kanıtlamaktı, göstermekti. Bizim filo aslında sadece böyle sembolik bir yürüyüş de değil, aynı zamanda bir fiziksel yardım operasyonuydu. Yani evet, genelde de gemilerimizde, teknelerimizde ne vardı? Tıbbi malzemeler vardı. Yani orada hakikaten on binlerce kardeşimiz henüz tıbbi bakıma erişim sağlayamıyor. Yüz binlerce çocuk başta olmak üzere orada sistematik bir şekilde kısıtlanan yardımlardan ötürü yetersiz beslenme veya açlıkta yıllardır mücadele ediyor. Bu tıbbi malzemeleri ulaştırmaktı. Bebek mamaları başta olmak üzere temel gıda maddeleri ulaştırmaktı. Özellikle eğitim materyalleri açısından da çocukların okulları veya işte eğitim ihtiyacını karşılayacak türden araç ve gereçler bulunduruyorduk. Tabii burada Biz hedefimiz, amacımız Gazze'ye ulaşmaktı. Hem ablukayı kırmak, hem bu yardımları ulaştırmak ve buradan bir yardım koridoru, insani bir koridor oluşturmaktı.
0: Evet.
1: Ama hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Ve Gazze'ye 600 mil kala, yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta bir yerde İsrail bir terör operasyonu yaptı ve bizi zorla alıkoydu. Orada filonun içerisinde sadece Müslüman ülkelerden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan çok sayıda aktivist. Bunlar milletvekili, doktor, gazeteci, sivil girişimin farklı mesleklerinde bulunan, yer alan insanlar vardı. Bu çeşitlilikte aslında meselenin sadece dini değil, evrensel bir insan hakları sorunu olduğu mesajına da yardımcı oluyordu. Biz tabii daha çok Kıbrıs'tan sonra müdahale bekliyorduk ama İsrail yani saldırganlığını ve terörizmini sınırları aşarak kendisinden çok uzak bir yerde gemilerimize barbarca saldırarak, silahlarla ateş ederek ve bizi zorla derdest ederek alıkoydu. Oradan botlara bindirerek elimiz bağlı şekilde orada konuşlandırılan savaş gemisine götürdü. Tabii bu ya aslında uluslararası sularda seyahat etme hakkının evrenselliğine de bir saldırıydı. Yani tamamen insani amaçlarla şiddetsiz, şiddeti çağrıştıracak, temsil edecek hiçbir araç olmaksızın yaptığımız yolculuğa uluslararası alanda bir saldırı olması hem deniz hukukuna bir saldırıydı, hem uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat özgürlüğüne yönelik de bir saldırıydı.
0: Evet.
1: Ve bunlar oldu. Biz bunlara maruz kaldık. Tabii İsrail'in bu sınır tanıma saldırganlığı dünyanın şımarık çocuğu, her taraftan korunan, beslenen, arkalanan bu yapının ne kadar pervasız olduğunu da gösteriyordu. Ve aynı zamanda Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acının ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyordu. Yani arkasında devletlerin yer aldığı sivil girişime bunu yapan bir terör çetesinin yıllardır Gazze'de hangi katliamlara kardeşlerimizi maruz bıraktığını, ne tür dramlara neden olduğunu da açık göstergesiydi. Tabii bu Sumut filosu yoluna devam edecek. Yani her ne kadar bir kesintiye uğramış olsa da, bir inkıtağa uğramış olsa da, ama bu 20. girişimdi ve bu devam edecek. Ta ki uluslararası alanda, küresel dünyada hem vicdani anlamda hem hükümetlerin sorumluluğu yerine getirmesi anlamında karşılık bulana dek bu çabalar devam edecek. Elbette bu bir utancı da temsil ediyor. Yani devletlerin, hükümetlerin, uluslararası kurumların görevini yapmamasının ya da yapamamasının utancını da temsil eden bir yürüyüş bu. Bizim orada karşılaştığımız muamele çok barbarcaydı. İsrail'in tavrı ve yaptığı uygulamalar çok barbarcaydı. Ama burada biz hep bir kıyas yapıyorduk. Yani bize bunu yapan bir yapı Gazze'ye milyon kat daha ağırını yapıyordu. Yani böyle bir tefekkür etme, bir kıyas üzerinden Gazze'li kardeşlerimiz yaşadığı acıyı daha iyi hissetme anlamında da bir çıkarıma da bizi taşıyordu. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu tür sivil girişimlerin olması İsrail'i o denli rahatsız ediyor ki artık çok daha erken bir şekilde bu girişimleri bastırarak uluslararası alanda onun gerçek yüzünü, barbarlığını, katliamcı yönünü daha fazla gündeme getirebilecek, medyada daha görünür kılabilecek ve sosyal medya mecralarında daha fazla gündeme getirebilecek bu imkanı da bastırmak istiyordu. Ve böylece Gazze'de yaşanan insani krizin dünyanın gündeminin ilk sıralarına taşınmasını da engelleyen bir hedef olarak

0: gemilerimize nişan alındı. Gemiye çıktıklarında, teknelerimize çıktıklarında da çok barbarca hareketleri oldu. Ve bulunduğumuz noktadan gemiye taşındıktan sonra orada da barbarca hareketleri devam etti. Yaklaşık bir 15-17 metrekarelik yerde 3 ayrı konteynerde 70 kişiye yakın insanın istiflendiği bir barınma ortamına terk edildik. Arkasından sürekli ses bombalarıyla ve içeriye affınıza sığınarak bir hayvan sürüsü gibi silahlarla gelip yani içeride kardeşlerimizi, aktivist arkadaşlarımızı darp etmeleri gibi sürekli sorunlar oluşturuyorlardı. Temel gıdadan ve sudan mahrum bırakmalar gibi insanlık dışı uygulamalara bizleri terk ettiler. Yani bu manada Cuma sabahına kadar biz oradaydık ve Cuma sabahı Yunanistan sahil botuna teslim edildik. Ve burada tabii Yunanistan'ın da işbirliği içinde olduğuna dair bazı tespitleri haklı çıkaracak bir ilişkiye de tanıklık ettik. Bu manada tabii orada kalan ve İsrail'e götürülen iki tane aktivist kardeşimiz var. Thiago ve Seif, Thiago Brezilya asıllı. 19 yaşından beri bu tür insani girişim faaliyetlerinin içinde yer alan ve son dönemlerde de öncülük eden bir kardeşimiz. Bu kardeşimizin duruşuna, bu kardeşimizin hakikaten Gazze meselesindeki direncine, bu meseleyi özümseyen, yaşam biçimine dönüştüren oradaki yaklaşımına bizler hayran kaldık.
1: Evet.
0: Yine Seif kardeşimiz de kendisi de İspanya vatandaşı olan ve Filistin asıllı bir kardeşimiz. Bunlara yaptıkları işkenceler çok daha ağır oldu İsrail'de. Bu kardeşlerimiz de bir an önce serbest bırakılması için de yani dünyadaki tüm devletlerin, uluslararası kurumların da harekete geçmesi ve onların da özgürlüğüne kavuşması için gerekli baskıyı da yapmalarını istiyoruz.
1: Evet. Değerli hocam, şöyle anlaşılıyor ki bu İsrail hükümeti bu istihbaratı da almış. Yani işlerinden kim daha çok çalışıyor, daha göz önünde, daha ne yapıyor ki onları tuttular ama diğerlerini serbest bıraktılar, değil mi hocam? Bunun da olaya şöyle şu açıdan da bakabiliriz, değil mi hocam?
0: Yani kıymetli kardeşim şöyle bir şey oldu. Biz tabii girişim tamamen sivil olduğu için
1: Evet.
0: tesislerimize müdahaleleri söz konusu, bizi tamamen dinliyorlardı, takip ediyorlardı.
1: Evet.
0: Bu girişimin tamamen insani temelde gerçekleşen bir girişim olduğunu, bu yolculuğun hedefinin de barışçıl olduğunu ve tamamen insani yardım taşıma amaçlı olduğunu biliyorlardı.
1: Evet.
0: Bu arada bizler tabii yaklaşık 22 tane tekne 11 saat sonra yakınlarımızda geçecek olan bir İsrail'e destek sağlayan bir gemiyi protesto çalışması için de yer alacaktık.
1: Evet.
0: Bu manada 22 geminin rota değiştirerek biz de saat 18'den rotayı değiştirmeye başladık ve 11 saat sonra saat 5'te protesto edeceğimiz gemiye ulaşacaktık. İsrail'e yardım taşıyan gemiye ulaşacaktık. Bunlar da takip ediyordu. Zaten İsrail'in sözde bakanı da bu protestoyu saldırı şeklinde bir planlama içinde paylaşıma yansıttığını gördük ama amacımız saldırı değil. Çünkü saldırı yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yani ne
1: Evet.
0: elimizde silah var ne keskin alet var ne başka bir şey var. Yani orada sadece sivil bir protesto yapacaktık. Bunu da İsrail tespit etmişti ve özellikle protestoya giden tekneleri zaten alıkoydu.
1: Evet.
0: Yani saf saf ana gemisi başta olmak üzere protestoya giden tekneleri alıkoydu. Bu manada diğer gemilerimiz Girit adasında bekliyor. Ve inşallah en kısa zamanda tekrar bu filonun hareket etmesini Marmaris'ten eklenen arkadaşlarımızla birlikte yoluna devam etmesi.

0: umuyoruz, bekliyoruz. Burada şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani orada Türkçe konuşan İsrail askerlerini gördük.
1: Evet.
0: Yani Türkçe konuşan İsrail askerleri hem tonlamalarıyla hem tepkisel ifadeleriyle, yani Türkçeyi sonradan öğrenen değil, Türklerle birlikte
1: Evet,
0: yaşayan
1: evet, evet.
0: kişiler olduklarına dair çok ciddi kanıtlar sunuyordu. Bu manada Türkçe bilmiyoruz dediğimizde devreye giren Türkçe bilen İsrail askerleri aslında burada şu beklentimizi acil kılıyor. Yani mecliste bekleyen bir çifte vatandaşlık yasası var.
1: Evet.
0: Bu yasanın bir an önce geçmesi lazım. Hükümet kanadı bu çifte vatandaşlık yasası ile ilgili çok fazla asker yok. Bu şekilde İsrail'e gidip askerlik yapan, orada katliamlara karışan çok fazla asker yok. Hani kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var dese bile, bir kişi veya 1.000 kişi, 4 kişi veya 4.000 hiç fark etmez. Yani bu yasanın çıkması lazım. Çünkü bu yasanın sembolik değeri de çok önemli.
1: Aynen öyle
0: Bu
1: hocam.
0: manada yani İsrail'i her anlamda yalnızlaştırmak, onların katliamcı yüzünü tüm dünyaya duyurmak ve bu manada onların bu ahlaksız kimliğini ifşa etmek adına bu tür yasaların, bu tür kanun tekliflerinin yasalaşması çok kıymetli. Bizleri de uluslararası arenada gerçekten hem başımızı dik tutacak, hem Türkiye'nin bu meseledeki hassasiyetini daha görünür kılacak, daha somutlaştıracak adım olacak. Yani buna öncülük etmesi gereken öncelikle bizim ülkemiz. Elbette filo başta olmak üzere çok çeşitli organizasyonlara hükümet kanadından ve halkımızdan çok büyük destek olduğunu filo yönetimi de belirtiyordu. Yani bu konuda hakikaten Müslüman halkımızın hassasiyeti, vicdanlı halkımızın hassasiyeti çok önemli bir eşik oluşturuyor. Ama takdir edersiniz ki, yani İsrail'in aleyhinde devlet nezdinde bir karar çıkartmak, meclisten bir yasa çıkartmak çok daha önemli, çok daha etkisi yönüyle de çok değerli. Bu manada bizim hükümetimizden de beklentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm vekillerden beklentimiz, çifte vatandaşlık yasasının mutlaka teklifinin yasalaşması ve orada her ne şekilde olursa olsun İsrail'e destek sunan, bu İsrail'in katliamcı uygulamaların bir parçası olan herkesin mutlaka cezalandırılması ve bu yaptıkları barbarlığın hesabını vermesidir. Bir olur, bin olur hiç fark etmez. Bu konuda gereken adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biliyoruz ki artık Siyonist Yahudilerin dünya kamuoyunda mazlum, işte katleme maruz kalmış, işte Hitler'in mağdur ettiği kişi profilleri yok olduğu, 7
1: Evet.
0: Ekim'in
1: Evet.
0: çok büyük bir hakikaten hayırlı neticenin bir tanesi mazlum Yahudi rolünü yerle yeksan etmesidir. Artık Yahudiler hiçbir yerde mazlum değildir. Yani Siyonist Yahudi olsun, normal Yahudi olsun, onlar da nasibini alıyor ve her yerde gerçekten kuşatılan, hareket alanı daraltılan, katil oldukları resmedilen bir tepkiyle karşılanıyor. Bu kıymetli bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde artık Yahudiler, Siyonist Yahudiler artık rahat değiller, huzur değiller. Bu kıymetli bir şey. Ama bunu da hakikaten 7 Ekim operasyonunu, Aksa tufanını planlayan, organize eden o dahi şehitlere borçluyuz. Ve yıllarca Yahudilerin mazlumiyeti üzerinden bir sürü eser üretildi, bir sürü ürün ortaya çıkart. Gerek yazınsal düzlemde, gerek sanatsal düzlemde, gerek uluslararası politikalar düzleminde hep bütün mantık Yahudilerin mazlumiyeti üzerine kuruldu. Ama Gazze'de yaşanan acılar, şehitlerin bereketli, kanların bereketi bu profili alt üst ederek asıl mağdur olanın, asıl mazlum olanın kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı bulunan Gazze'li kardeşinin olduğu fikriyatı ve duygusu dünyanın her yerine yerleşmiş durumda. Biz Gazze meselesinin artık halkların gündeminden çıkıp devletlerin gündemine taşınmasını istiyoruz. Ve bu olduktan sonra devletler Gazze'nin mazlumiyetini, Filistinlerin yaşadığı 10 yıllarca mağduriyeti kendi gündemlerine aldıktan sonra artık gerçekten dünyanın sadece 5'ten büyük değil, İsrail'den büyük olduğu tezinin de her ülkenin politikalarının temel referansını oluşturmalı diyoruz. Ve bu olduktan sonra, çünkü İsrail bir şantajcı yapıdır. Yani tüm devletleri şantajla teslim almış, episteyin uygulamaları şeklindeki farklı farklı şantaj organizasyonlarla bu devletlerin yönetimini adeta paralize etmiş, felç etmiş bir yapı. Ve hiçbir ahlak tanımayan, hiçbir evrensel değer tanımayan bu yapıya karşı dünyanın birlik içinde olması lazım. Evet. Yani insaniyet değerli temelinde tüm dünyanın bir araya gelmesi lazım. Çünkü İsrail'in Yahudiler başta olmak üzere zarar vermeyeceği hiçbir yapı yoktur. Bu manada artık devletlerin, yani dünya İsrail'den daha büyük tezine uygun şekilde politikalarını yeniden biçimlendirmeleri lazım. Ve dünya böyle bir habis urdan, böyle bir nefret yapıdan kurtulsun. Yıllarca Gazze'yi öfkeyle, katliamla, saldırıyla teslim almaya çalıştı. Allah'a hamdolsun, bu sadece Gazze'li kardeşlerimizin direncini arttırdı, imanını arttırdı. Hasbunallah ve nimel vekil diyerek onların bu meseleye hakikaten çok vakarlı bir şekilde teslimiyetini ve mukavemetini gösterdi. Bizler tüm dünya halkları olarak, başta Müslümanlar olmak üzere, bu örnekliği kendi içimizde de yerleştirmemiz lazım. Yani Gazze hem Müslümanların meselesidir, hem vicdanlı hakların meselesidir. Ve bu filoda farklı ülkelerden yüzlerce kişinin de varlığı bu mesele nasıl insani bir temelden yaklaştığını gösterir. Ben İsveç vatandaşı Annika isminde 64 yaşında bir üroloji uzmanı kadın doktorla tanıştım. Evet. Ve bu hanımefendiye sorduk, hani tercüman vasıtasıyla, sizi buraya getiren ne oldu? Yani niye geldiniz? Bu filoya niçin katıldınız? Dediğimizde Annika'nın cevabı şu oldu: ben elinde kapla yemek sırası bekleyen çocukların bombalandığını gösteren bir video izledim. O video izledikten sonra sarsıldım ve günlerce etkisinden çıkamadım. Ve o videoyla birlikte Gazze-Filistin davası benim gündemime girdi. Onların acısı benim gündemime girdi. İşte beni hastaneden yıllık iznimi alarak bu filoya dahil eden de aynı duygunun, aynı yaklaşımın sonucudur diyerek burada niçin var olduğunu ifade etti. Keza 72 yaşında bastonla katılan Latin Amerika'dan bir teyzemiz vardı. O, yani birçok yoksunluğa rağmen, yani hakikaten normal hayati fonksiyonları açısından bazı eksikler, bazı yoksunluklar içindeyken bile bastonuyla, yaşıyla, ihtiyarlığıyla bu filoya katılarak burada bir vicdani bir duruş sergiledi. Bu manada dünya halkları uyanıyor, bilinçleniyor ve küresel arenada İsrail'i yalnız bırakacak, İsrail'i bu manada Filistin'e, Gazze'ye karşı uyguladığı katliamcı yönünü öne çıkardığı şekilde artık herkes orayı çok iyi tasvir edebiliyor. Yine bu filo içerisinde yer alan birçok yerden kardeşimiz vardı. Milletvekillerimiz vardı, işte Brezilya'dan, Arjantin'den. Hepsinin insaniyet ortak paydası üzerinden mazlumun yaşadığı acıya yönelik duruşları belirgindi. Bu manada bizler sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizde Gazze ile bağımızı ister boykot uygulamasını yaşam biçimine dönüştürerek yaptığımızda, ister yardım faaliyetini, infağımızı, desteğimizi bir yaşam biçimine dönüştürdüğümüzde, evet, inanın hem kendimizi daha diri tutma imkanını elde ederiz, kendimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de inancımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Yani bu meseleden asla vazgeçmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Her görüşten insanlar filo içinde yer alıyordu ve bunlar hakikaten her şeylerini geride bırakmış ve bu İsrail'in katliamcı yüzüyle karşılaşmayı, meydan okumayı göze almış kişilerdi. Yani biz ne yaparsak yapalım eninde sonunda şunu görmemiz lazım. Batı dünyası küresel organizasyonlarıyla, tüm yapısıyla İslam dünyasıyla yapacakları kavganın temeline bu Gazze meselesini koydular. Gazze meselesiyle başlayarak Orta Doğu'da İsrail'in amaçlarını gerçekleştirebilecek ortamı genişleterek, sınırları genişleterek orada tüm dünya halklarını tehdit edecek bir süreç ortaya koymaya çalışıyorlar. Dün bu tehdit Gazze'ydi, hala devam ediyor. İran'dı, devam ediyor. Lübnan, Suriye ve Türkiye olacak. Yani bu devam edecek. Dolayısıyla buna karşı devletler bazında, toplumlar bazında bir uyanış gerçekleşmeli ve şimdiden buna karşı tedbirlerin daha görünür biçimde ortaya konulma çabalarına destek verilmesi lazım.
1: Değerli hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz değerli hocam. Özellikle
0: size razı olsun. Yani 8 tane kardeş radyonun da bu meseledeki hassasiyetini biliyoruz. Evet. Tüm dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı, muhabbetimizi iletiyoruz. Gazze hassasiyetinin ne kadar çarpıcı olduğunu, ne kadar duyarlılık derecesi yüksek olduğunu biliyoruz izleyicilerimizin. Evet. Bizler bu meseleyi anlatmaya devam edelim. Bu meseleyi ailemizde, sosyal ortamlarımızda, ilişki kurduğumuz her platformda ifade etmeye çalışalım. Sosyal medyada Tiago ve Seyfe ve Filo'ya destek çağrıları yapmaya devam edelim. Yani bizler bu tür organizasyonlara dahil oldukça, destek verdikçe bunlar İsrail'in uykularını kaçıran bir sonuca neden oluyor. Eğer İsrail bugün bu filoya 1000 kilometre uzaktan müdahale ettiyse bu filonun çarpan etkisinden endişe ettiği içindir. Bunun dünya kamuoyunda gündem olmasından endişe ettiği içindir. Çünkü bu tür organizasyonlar arttıkça yardım faaliyetleri artmaya başlıyor. Duyarlılık artmaya başlıyor. Küresel düzlemde İsrail'in aleyhinde daha büyük bir kamuoyu oluşuyor. Ve orada İsrail'i zora sokacak kararlar ortaya çıkmasına da çok sağlam ve düzgün zemin hazırlanmış oluyor. Onun için bu tür organizasyonu önemsemek lazım. Ve her vasıta ile Gazze'ye, mazlum halklara, Filistin davasına desteğimizi sürdürmemiz lazım. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok kıymetli kardeşlerimizde, dinleyicilerimizde bu buluşmaya vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız yayınımızdaydılar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
0: Bir mukabele sizden inşallah.
1: Allah'a emanet olun hocam.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.
1: Evet değerli dostlar, Sumut Filosu'nda yaşanan olayları Ramazan Tekdemir hocamızın gözlemleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Kendisi de bu filonun içindeydiler ve yaşadığı, gözlemediği şeyleri bizlere aktardılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. İnşallah kalan filoda inşallah Gazze'ye ulaşır ve o yardımları ulaştırırlar diye umut ediyoruz ve dua ediyoruz inşallah. Kıymetli dostlar, programımız devam ediyor ama hocamızın da özellikle gözlemlerini kesmek istemedik. Mesajlar atmıştınız çok sayıda. İnşallah birkaç tanesini okuyalım ve inşallah kuramızı çekelim. Hemen bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar kıymetli dostlar WhatsApp üzerinden. Bu arada hatırlatalım, yorum yazan kardeşlerimiz arasından iki kardeşimize de sürpriz hediyemiz de olacak.

Evet, Fatime Çelik Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Zeytin ağaçları şahittir ki bu topraklar elbet bir gün gerçek sahiplerinin gülüşleriyle şenlenecek. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç, muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir. Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimiz yazmışlar. Gazze'de yalnızlığı yaşamak demek, toprakla, bombalarla, kanla, tozla kardeş, arkadaş olmak demek. İnsanlığa sesini duyuramamak demek. Ben çocuğum mesajını iletememek demek. Hastalandığında doktora gidememek, doktora gidince ilaç bulamamak demek diye yazmışlar. Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimize teşekkür ediyoruz.

Nehir Çelik kardeşimiz yazmışlar. Evet, gece bitti ve fecr doğdu. Özgürlüğün fecri doğdu. Bundan sonra esaret yok, parmaklıklar yok, kelepçe yok. Artık özgürlük ve sevgi dolu günleri bizi bekliyor Allah'ın izniyle diye yazmışlar Nehir Çelik kardeşimiz. Diyarbakır'dan Verda kardeşimiz yazmışlar. Evet, Gazze'de çocuk olmak demek nedir? Gazze'de çocuk olmak demek sabah anne ve babalarının yanaklarına kondurdukları öpücükler ile değil, yüzlerine isabet eden bomba parçaları veya yıkılan binalardan çıkan beton parçalarının etkisiyle uyanmak demek.

Selamun aleyküm demişler, hayırlı cumalar, selam ve duayla hayırlı yayınlar diliyorum. Ayşe Yavuz, Mazda Kocakent köyünden bizlere yazmışlar. Zalimler istemedise de Allah nurunu tamamlayacaktır, yaşasın. Evet, zalimler için yaşasın cehennem diye yazmışlar kardeşimiz. Hacer kardeşimiz yazmışlar, Gazze Direniş Kültürü ve Onur Mektebi. Tüm Müslümanların kuşandığı bir kültürü olduğu gün Bedirler ve Hayberler gelecek ve İslam ümmeti kaybettiği onurunu tekrar kazanacak ve tüm insanlığa rehberlik yapacaktır. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Filistin bugün yaşama ve barınma özgürlüğü elinden alınmaya çalışılıyor. Filistin'in özgürlüğüne müdahale eden İsrail terör örgütü bir çetedir. Müslüman olarak yapmamız gereken bir çeteyi en azından durdurmak için ittihattır. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah. Evet değerli dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

Evet Enes Yıldız kardeşimiz bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurun. Enes kardeşim bizleri dinliyorsa son olarak mesaj atan kardeşimiz 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurunuz lütfen.

Evet Enes kardeşimiz şu anda bizleri dinlemiyorlar herhalde. Şu evet. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun. Hızlı bir şekilde lütfen. Evet, kurayı sizin elinize çekmek istiyoruz ki kıymetli dostlar işiniz rahat olsun. Evet, şu anda kardeşimiz yazdılar. Enes kardeşimiz yazdılar. 25 sayısı ve 41 sayısını yazdılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 25 ve 41 sayısı geldi. Bakalım kime denk geldi. Hemen açıklayalım.

25 rakamında Mehmet Bora kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. 41 rakamında ise Adana'dan İzzet kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşimiz bizlere lütfen adreslerini açık bir şekilde WhatsApp üzerinden yazsınlar. Hediyelerini inşallah en yakın zamanda kendilerine ulaştırırız. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşlerimiz bugünün kazananlar. Değerli dostlar, günlerin en hayırlısı Cuma gününde sizlerle birlikteydik. Cuma muhabbetinde 8 kardeş radyomuzla kıymetli dostlar. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocamız filodaydı ve bizlere İsrailli askerlerin barbarlığını anlattılar. Onları nasıl derdest ettiğini ve aslında en çarpıcı olanı da orada düzgün bir Türkçe ile onlara hitap ettiğini açıkladılar. Bu da gösteriyor ki kıymetli dostlar, buradan Türkiye'den giden Yahudi vatandaşlar, yani Türk asıllı, Türk vatandaşı, Yahudi asıllı insanların oraya gidip o askerlere katıldığını da gösteriyor kıymetli dostlar. Bunu da anlamış olduk kıymetli dostlar. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Cumanızı tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Allah-u Teala bir an önce Filistin'in özgürlüğünü bizlere göstersin inşallah. Tüm mümin kardeşlerimize dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi şahane yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
2: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder.

Maskeli baloların gösterişli hayat sahnesinde kalbinden kanlar damlayan insanların ellerinden tut. Allah'ım, ellerimden tut. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Gözyaşlarını sev, tam da unutmuşken merhameti, hatırlamıyorken peygamberlerin bildirgelerini, hissedemiyorken aşka, ayrılığa, hüzne, tebessüme, terk edilmişliğe dair paramparça düşünceleri. Gözyaşlarını sev. Ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Her gece sabırsızlıkla uyuyup görmek istediğin barış dolu bir dünyanın hayallerini kur. Düşün, Bağdat'ın, Filistin'in, gülen çocukların ve sevginin sancılarını, hayallerini, hayatı. Bir yılan gibi koynuna sokulan gecelerin koyu karanlığını ve geceyi orta yerinden bölen ölümü. Kaçmak gibi, kaçsan da kurtulamamak gibi, istemesen de ölmek gibi. Damarlarından zamanı pompalayan kalbimin göğsünden fırlayıp Filistinli bir çocukla çöle düşmesi gibi. Gözyaşlarını kanlı avuçlarında biriktirmek gibi. Ellerini aç, gözlerini kapat. Değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Gün be gün yeni çaresizlikler doğuran hayatın kollarından kurtul. Çaresizliğinden, vurdum duymazlığından, bozkırlara terk edilmiş duyguların koynunda umut yetiştir. Ölümün soğuk nefesini ensesinde hissedip hayatını dağlara sürgün eden Kudüslü çocukların ağırlaşan hayatlarını, çaresizliğini düşün. Kalbini, ellerini aç, gözlerini kapat, değiştir boyutunu. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder. Masum çocuklara, şefkatli analara, çaresiz babalara, gözyaşlarına, kalbine, kalbime, sessizliğimize, parçalanmışlığımıza.

Beni kimseler anlamasın. Bembeyaz düşlerine karalar düşen Kudüslü çocuklar anlasın. Sessizliğin içinde saklı sesler anlasın. Acılarla ağırlaşan hayat anlasın. Yenilgilere alışmış kalbim anlasın. Sen anla. Sevgili Filistin. Bulvarlarında saklambaç oynayan Kudüslü çocuklar hayatlarının baharında unutmaları gereken ne çok şey biriktirdiler. Ölüme yabancılaşanlar tarafından ne çok sobelenip zamansız ölümlerin hüznüyle ağladılar. Yıldızları vurulan gecelerin karanlık yalnızlığında ne kadar da çok korktular. Sevgili Filistin, ölümü haber merkezlerinin acılara maya olmuş coğrafyalardan verdiği küçücük cümlelerden arındırıp sokaklarında umut kovalayan Kudüslü çocukların ellerine tutuşturmak, minicik avuçlarından fırlattıkları her ölümün yeni bir hayatın başlangıcı olmasını isterim. Çünkü artık vurdum duymazlık bizleri terk etmeli. Çünkü artık hüzün seni, sen hüznü terk etmelisin. Çünkü artık Kudüslü çocuklar mızıkçılar tarafından sobelenmemeli. Çünkü artık Mescid-i Aksa'nın avlusunda baharın geldiğini müjdeleyen tekbirler yükselmeli. Çünkü artık her gün ölmemeli, her gün gülmelisin. Her gün gülmelisin. Gözlerini aç. İsrail'e bir taş, Kudüs'e bir dua gönder.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur-u mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır.

eder de toprak, Hatice şefkatiyle alır örterim üstünü. Güller mi kırılmış bu akşam, kan akıyor sana, yoksa Cemre'ye mi tutuştun bu Haziran ayında? Oysa dedem Cemre Şubat'ta düşer derdi, ısınır da toprak o zaman, güller açar derdi. Haziran, bu akşamında bir gariplik görüyorum, bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum fe enzir.

Dessiruni, dessiruni diyenide ederde toprak, bir anne şefkatiyle alır örterim üstünü. Allahu Ekber. Mushafa kurşun mu saplanmış bu akşam? Hüseyin mi vurulmuş? Mescitten bir feryat, tekbir, Allahu Ekber. Ya da güller mi kırılmış bu akşam? Kan akıyor sana. Anne, boyum tamamdır. Artık şehit olabilirim. Dünya benim neyime? Bu akşam ezan ne kadar da farklı. Sanki bana son ezan gibi geliyor. Dedim ya Haziran, bu akşam sende bir gariplik görüyorum. Bir gariplik görüyorum. Ey müddessir, kum feendir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Dilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 1515.
2: Birpem PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı üzeri Hayal Park arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 72 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 No'lu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62, Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
12: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
14: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
15: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
16: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep Sanayi Odası'nda kolay transit merkezleri bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Bora Tezel, Gaziantep sanayi üretim ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif kentlerinden birisidir. İhracat odaklı üretim yapan kentimizden geçtiğimiz yıl toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaşan şehrimiz en fazla ihracat yapan 6. il konumundadır, dedi. Tezel konuşmasının devamında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin de etkisiyle artan navlun fiyatları ihracatçılarımız için en büyük sorunlardan birisi haline gelmiştir, dedi. Bir diğer haber, SGK'ya borcu olanlar taksit süresi uzatılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçları için taksitlendirme süresinin 72 aya, teminatsız tecil tutarının ise 1 milyon liraya çıkarılacağını açıkladı. Bir diğer haber, Nizip Caddesi için kentsel dönüşüm toplantısı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda Nizip Caddesi'nde yürütülen çalışmalar ve planlanan düzenlemeler ele alındı. Toplantıya Fatma Şahin, Şamiye Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Umut Yılmaz ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında Nizip Caddesi'nde bulunan yapıların çalışma güvenliği, yapı riski ve alan emniyeti açısından mevcut durumu değerlendirildi. Riskli yapıların kaldırılması ve yeni alanlara taşınması sürecinin hızlandırılması için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bir başka haber, Gaziantep'te küçükbaş hayvan varlığı %35 azaldı. Gaziantep Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği eski başkanı Osman Türkman, artan maliyetler ve üreticinin emeğinin karşılığını alamaması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın gerilediğini belirterek üretimdeki düşüşün kurbanlık fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Türkman, son 5-6 yılda Gaziantep'te küçükbaş hayvan mevcudumuzun yaklaşık %33-35 civarında azaldığını görüyoruz. Bu azalmanın en büyük neticesi de özellikle gerçekten Gaziantep küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere tarımsal ve hayvansal üretim çok zor. Meşakkatli bir meslek, özellikle küçükbaş hayvancılık yılın 365 günü kar, çamur, yağmur demeden, hastalık, ölüm demeden yapılan bir meslek ve bu kadar emeğe rağmen üretici emeğinin karşılığını alamadığı için sektörden ister istemez çıkıyor ve dolayısıyla çıktıkça da üretim azalıyor, azaldıkça da fiyatlara etki ediyor, dedi. Bir başka haber, Gaziantep'te fırtına nedeniyle 26 cami ve Kur'an kursu hasar gördü. Gaziantep'te 3 Mayıs'ta etkili olan fırtına kent genelinde birçok yapıda hasara yol açtı. Şiddetli rüzgardan cami ve Kur'an kursları da etkilendi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde toplam 26 cami ve Kur'an kursunda çeşitli seviyelerde hasar meydana geldiğini belirtti. Yetkililer hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli bakım ve onarım süreçlerinin başlatılacağını ifade etti. Sıradaki haberimiz, Gaziantep'te köylüler sırtlanla karşılaştı. Gaziantep'in İzip ilçesine bağlı Dayı Dağı kırsalında vatandaşlar yol kenarında bulunan hayvan leşini yemeye gelen sırtlan ile karşılaştılar. Gece saatlerinde köylüler nadir rastlanan çizgili bir sırtlanla karşılaştı. Nizip ilçesinde Dayı Dağı kırsalında vatandaşlar yol kenarında bulunan hayvan leşini yemeye gelen sırtlan ile karşılaştılar. Ayrıca leş yemeye gelen tilkinin olduğu fark edildiği belirtildi. Fener yardımıyla hayvanı fark eden vatandaşlar şaşkınlıkla cep telefonlarına sarılarak sırtlanı görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde sırtlanın köylüleri fark ederek leşten uzaklaştığı ve leşi yemek için uzak yerde beklediği görüldü. Uzmanlar ise sırtlanın genellikle insanlardan uzak durduğunu ve nadir görüldüğünü ifade etti. Bir diğer haber, benzine zam, LPG'ye indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarında benzine 53 kuruş zam, LPG'ye de 1 TL indirim yapıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te 7 okulda 2 gün eğitime ara verildi. Gaziantep Valiliği 3 Mayıs'ta yaşanan afetin ardından 54 okulun eğitime hazır hale getirildiğini, 7 okulda ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirdi. Bir diğer haber, kırmızı bültenle aranan 2 DH üyesi Gaziantep'te yakalandı. Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ üyesi yakalandı. Bir diğer haber, Araban Ovası'nda etkili olan yağışlar yeşil sarımsak hasadını geciktirdi. Gaziantep'in Araban ilçesinde her yıl Nisan ayı ortalarında başlayan yeşil filik sarımsak hasadı bu yıl aralıksız yağışlar nedeniyle gecikti. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Huzurlu Yaylası'na kar yağdı. Gaziantep'in İstahya ilçesinde gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Huzurlu Yaylası beyaza büründü. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nda 1500 metre rakımlı Huzurlu Yaylası, Mayıs ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaylanın kar altındaki hali fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, hayırlı cumalar.
17: Gaziantep haberleri sona erdi.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

0: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535-737-59-0.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
5: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: Kervan FM reklamlar. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar karşısı Şehit Kamil.
4: Kervan Yapı olarak her

çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54

0: Mezarlık yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, dünya ve ahiretteki ikram ve inayeti bütün dinleyicilerimizin üzerine olsun. Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, öncelikle yüce Rabbimiz bizleri yerin ve göğün içindeki bütün bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Her namazda Muhammed ümmeti ilk kelimesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan, alemlerin sahibi olan Allah'a hamdolsun. Rab, terbiye eden demek, düzenleyen demek, egemen olan demek değerli Müslümanlar. Güneşin Rabbi de Allah, bulutların Rabbi de Allah, kuşların, bütün kainat ve evrenin Rabbi de Allah'tır. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Mülk suresinde geçiyor. Diyor, اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ Başınızın üzerinde uçan kuşları görmüyor musunuz? Saffatin, saf saf, sıra sıra, nizami bir şekilde uçan kuşlar. وَيَقْبِذِمْ Ve onların kanat çırpışını görmüyor musunuz? مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ Onları havada gökte tutan Rahman'dan başka kimdir? اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ Ardından Allah-u Teala kendisine ait bir sıfatı söylüyor insanlara. O Allah her şeyi görendir. Aziz Müslümanlar, başımızın üzerinde uçan kuşları dahi tutan Allah. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki, bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan yere düşmez. Bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan yere düşmez. Kainatta yaşanan bütün olaylar Allah'ın tasarrufuyla, takdiriyle, muradıyla gerçekleşiyor. İşte insanın yaratılış gayesi bu tasarruf sahibi olan eli görebilmektir. Bu yeryüzünde ve gökyüzünde hükümdar olan Allah'ın hükmünü görmek, idrak etmek, fark etmek, ona yönelmek, ona boyun eğmek için yaratılmış bir varlıktır insan. Allah hükümdardır, Halıktır, Rabb'tir, Rahim'dir, Veduttur, Latif'tir, Muhsin'dir. Sanatkardır, sanaidir, en güzel şekilde yaratandır. Allah'ın bütün güzel sıfatlarını görecek göz insanda var. Anlayıp idrak edecek akıl insanda var. Anladığını ve gördüğünü birleştirecek, sonra güzel kelimelere dönüştürüp Allah'ı övecek kelimeler insanda var. Aziz Müslümanlar, konuşma yetisi, gördüğünün güzelliğini görüp anlayıp o güzelliğe güzel kelimelerle cevap vermek, bu kabiliyet insanda var. İnsanların وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem ne kadar değerli olduğunu, ne kadar yüce olduğunu, ne kadar kıymettar olduğunu Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerin birçoğunda ifade etmiş. Biz de birçok vaazımızda, sohbetimizde, özellikle haftanın sohbeti derslerimizde insanın kıymetini, değerini, Allah'ın yanındaki kadrini ifade etmişiz. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Yemin olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra onu aşağıların en aşağısına düşürdük. Evet, hem eşref hem esfel olabilir insan. Eşref İmanla eşref olur. İmanla yaratılmışların en şereflisi olur. İmanla insan yaratılmışların en kıymetlisi olur. Düşünün. Bir çilek, bir muz, bir üzüm. Dünyanın en güzel nimetlerini, en güzel balıkları, hayvanların içinde en bereketli, en mübarek hayvanların etlerini, sütlerini, kaymaklarını, yoğurdunu, arıların ballarını, aklınıza gelecek bütün güzel nimetleri yiyip tüketen insan. Çünkü yaratılmışların en güzeli. En güzel, en güzele layıktır. O yüzden Rabbul Alemin bütün temiz ve helal rızıkları bize ikram eylemiş. Bize musahhar eylemiş. Şimdi Rabbul Alemin'i tanıyan, Allah'ı bilen bir insan bir çileği eline aldığında ona bakıyor. Kokluyor, diyor ya Rabbi ne kadar güzel kokuyor. O çileğin içindeki o rengarenk desenleri, o
ince sanatkarlığı görüyor diyor, ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, nasıl güzel yaratmışsın. Portakalı dilimlerken o kokusunu, o dilim dilim oluşunu, o ince zarını, Allah-u Teala onu böyle katman katman yaratışına bakıyor. Ya Rabbi bir portakalda bile ne kadar güzel yaratmışsın. Çamuru yiyen bir ağaç, çamuru yiyen bir bitki, çamurdan başka gıdası olmayan bir bitki böyle güzel farklı farklı renklerde, farklı farklı tatlarda rızıklar çıkartabilir mi? O bitkiyi yaratan sensin Allah'ım. Senin güzelliğini, senin letafetini, senin iyiliğini, senin bize olan cömertliğini ben bunda görüyorum diyor. Ve Allah'a şükrediyor, Bismillah diyor. Senin adınla yiyorum Allah'ım diyor. Yedikten sonra diyor elhamdülillah. Bunu bana yediren Allah'a hamdolsun. Teşekkür ederim ya Rabbi diyor. Allah'a olan sevgisi artıyor ve Allah'ı övüyor, Allah'ı yüceltiyor. O yediği rızıktan elde ettiği enerjiyle Allah'a ibadet ediyor. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikir yapıyor, iyiliği emrediyor, kötülükle mücadele ediyor. Allah yolunda cengü cihad ediyor, mücadele ediyor. İlmi eserler üretiyor. Ailesine hizmet ediyor, çoluk çocuğuna hizmet ediyor. O enerjiyi yine hayır üzere, iyilik üzere kullanıyor. Bu eşref olan insanın vasıfları ve hayat tarzı. Peki esfelin, peki kötünün, peki yaratılmışların en şerlilerinin özelliğine? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّةِ Şüphesiz ki ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar ve müşrikler yaratılmışların en kötüleridir. Cehennemde ebedi kalacaklar. Çünkü onlar ulaikum şerrul beriyye, yaratılmışların en kötüleridir. Niye yaratılmışların en kötüleridir? Çünkü onlar bütün güzellikleri çirkinleştiren, bütün nimetleri affedersiniz dışkıya dönüştüren bir varlık pozisyonuna kendilerini düşürüyorlar. Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı razı etmek için yaşamayan bir insan temiz ve güzel rızıkları, üzülerek belirtelim, dışkıya dönüştüren bir varlığa dönüşüyor. Tabiri caizse bir pislik fabrikası oluyor. Çilek yiyor, elma yiyor, en güzel rızıkları yiyor, pisliğe dönüştürüyor. Ötesi yok. Rabbini bilmiyor, o rızkı kendisine vereni bilmiyor. Göklerin ve yerin hükümdarlığını sahibi olan Allah'ı tanımıyor, Allah'a boyun eğmiyor. Kendi kafasına, kendi hevasına göre bir yaşam tarzı benimsemiş. Allah'ın indirdiği kitabı, hükmü kabul etmiyor. Ben benim diyor. Umursamıyor Allah'ın ayetlerini, Allah'ın peygamberlerini, Allah'ın ismini. Netice itibariyle bir pislik fabrikası pozisyonuna dönüşüyor. Yediği her güzeli çirkinleştiren bir varlık mesabesine düşüyor. Ve bu da ebedi bir cehennem ve yaratılmışların en kötüsü olma sıfatına maruz kalmasına sebep oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّةِ İman edip salih amel işleyenler yaratılmışların en güzelleridirler. Onlar için altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Cennetun tecri min tahtiha'l enhar halidin fiha ebeda. Hem de orada ebedi kalacaklar. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Ulaike işte onlar limen haşiye rabbe. Rablerinden korkup haşiyet eden kimselerdir. Haşiyet etmek, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkarak yaşamak. Aziz Müslümanlar, değerli müminler. Bugün bir çamaşır makinesi aldığımızda, bir bulaşık makinesi aldığımızda ne yapıyoruz? İlk yapmamız gereken şey nedir? O makinenin kullanma kılavuzunu okuyoruz, değil mi? Mesela çamaşır makinesini, İçine çamaşırın girebileceği bir kilo var, bir gramaj var. Sen onu aşarsan makine bozulur. Çamaşır makinesinin ihtiyaç duyduğu ilaçlar var. Sen onları koymazsan makine görevini yapamaz. Yani bakıyoruz, ya kullanma kılavuzunu okuyoruz ya da o makineyi önceden kullanmış birisine soruyoruz. Bilen birine diyoruz, biz bu makineyi nasıl kullanacağız? Kafamıza göre kullanmıyoruz. İnsan da böyledir. Eğer insan kullanma kılavuzunu okursa, o kılavuz nedir? Kur'an'dır.
Tenzil el Azizir Rahim. Bu Kur'an çok merhametli, aziz ve rahim olan Allah tarafından inmiştir insanlara. İyiyi kötülüğü öğrenesin diye, hakkı batılı ayırt edesin diye ey insan, Allah sana kitap indirmiş. Bu kitaba göre yaşarsan, sahip olduğun her nimet, sahip olduğun her şey sana musahhar olur, sana hizmetkar olur. Dünyada mutlu ve mesut, şerefli ve güzel bir hayat, ahirette de ebedi cenneti yaşarsın. Ve netice itibariyle saadet-i dareyn. İki cihan mutluluğuna nail olursun. Yaratılmışları ulaikum hayrul beriyye. Yaratılmışların en hayırlısı olma sıfatına nail olursun. Ama kullanma kılavuzu olan Kur'an'a göre insan yaşamazsa, Kur'an'ı bilmezse, Allah'ın indirdiği kitaba göre hayatını, toplumsal hayatını, bireysel hayatını, yaşam tarzını dizayn etmezse, kendi havasına, kendi kafasına göre Amerikalıların, Fransızların, Almanların, İtalyanların, Rusların, Çinlerin veya diğer kafirlerin yasalarını, kanunlarını, sistemlerini, düzenlerini kendi hayatına entegre etmeye çalışır, onlar gibi olmaya çalışırsa ulaikahum şerrul beriyye, yaratılmışların en kötüsü olur. Ve yerin göğün afetleri o toplumu sarar aziz Müslümanlar. Bugün toplumsal afetlerin, bela ve musibetlerin başımıza gelmesine sebep olan günahlarımız nelerdir? Bizi yaratılmışların en kötüsü yapacak, bizi Allah'tan uzaklaştıracak günahlarımız nelerdir? Bunu arayıp bulmak ve kendimizi ıslah etmemiz lazım. Evet, toplumsal günahları konuşmak ayrı bir tarafa, hepimiz şunu sormamız lazım. Benim Allah'ı gazaplandıran günahlarım nelerdir? Beni Allah'tan uzaklaştıran günahlarım nelerdir? Benim üzerimdeki nimetlerin değişmesine sebep olan günahlarım nelerdir? Kimse kendini günahsız görmesin, masum görmesin. Bir de bu günümüzün insanında böyle bir hastalık var. Herkes kendini masum ve günahsız görüyor. Yani hoca olsun olmasın, namaz kılsın kılmasın fark etmez. Hacca gitsin gitmesin fark etmez. Herkes kendini masum görüyor. Yani Hazreti Ali'ye bakıyoruz, duasına diyor ki ya Rabbi, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Ama bugünümüzün insanında bir de böyle bir tekebbür var, müstahnilik var, kendini kurtulmuş görme var. Zaten diyor ahiret yoktur. Ahiret olursa da ben zaten cennete giderim. Eğer sizin dediğiniz gibi bir cennet. Allah'a inanmadığı halde, cennete inanmadığı halde olduğunda da kendini cennete gidecek zanneden bir akıl var. Bir düşünce var. İşte bu mütekebbirliktir. Bu kibrin ta kendisidir. Kibir insanı Allah'tan en çok uzaklaştıran günahtır. Üzülerek belirteyim ki bugün insanımızın, hepimizin Allah'tan uzaklaşmasına sebep olan günahımız kibirdir. Kendimizi kurtulmuş görmek, kendimizi iyi görmek, kendimizi müstağni görmek. Ve amma men a'ta vettaka ve saddaka bil husna fesenüyessiruhu lil yusra. Kim iman eder ve Allah'tan korkarsa, vettaka ve saddaka bil husna, güzel olan Kur'an'ı tasdik ederse, güzel olan Hazreti Muhammed'i tasdik ederse, güzel olan İslam'ı tasdik ederse, biz ona kolay olan İslam'ı yaşamayı kolaylaştıracağız. Ve emmâ men bakhile ve istagna, kim bakhillik yapar, cimrilik yapar, kendini müstagni görürse, ve kezzebe bil husna, güzel olan İslam'ı, güzel olan Kur'an'ı, güzel olan Muhammed Aleyhisselam'ı inkar eder, kezzap olursa, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, biz ona zor olanı kolaylaştıracağız. Zor olan nedir? Allah'a inkar etmek zordur. Allahsız yaşamak zordur. İbadet etmeden hayvan gibi yaşamak zordur. Rabbini tanımamak, Allah'ın Rabliğini, uluhiyetini, kudretini, azametini görememek zordur aslında. Her çıkan çiçek, her baharın gelişi, her gecenin ve gündüzün gelişi, göklerin ve yerin yaratılışındaki olayların hemen hemen hepsi, her kuşun kanat çırpışı insanı Allah'a götürmesi gerekirken, Allah'ı görmemek, Allah'ı bilmemek, Allah'ı unutarak yaşamak zordur. Ama Allah-u Teala diyor, güzel olanı tasdik etmezse ben ona zor olanı kolaylaştıracağım.
Zor olanı kolaylaştıracak. Bu Rabbul Alemin'in sözü. Bugün biz bakıyoruz ki gerçekten Allah'ı görememek, Allah'ı bilmemek, bu zor olan nice insanlara kolay olmuş. Değerli Müslümanlar, yaşadığımız bütün bireysel ve toplumsal felaketlerde, hatta ayağımız taşa değse, yani yolda gidiyorsun ayağın taşa değdi. Nitekim Peygamber Efendimiz diyor, yani bir Müslümanın ayağının taşa değmesi, hatta elbisesinin yırtılması bile onun günahlarına kefarettir. Müslümanın akıl, zihin dünyası şudur. Bu musibet, bu bela benim hangi hatamdan dolayı gelmiş olabilir? Estağfirullah. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi bana gazap etme. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Günah işlemekten sakının. İşlediğiniz günahların bedelini mutlaka ödersiniz. Günah işleyip de hata ettiğinizde de tövbe edin ve Rabbinize deyin. Ya Rabbi beni tokatlamadan adam et. Hırpalamadan adam et. Evet, yaptığımız günahların bedelini öderiz. Allah bizi affetsin. Eğer her yaptığımız günahımıza karşı bize azap etmiş olsaydı, zaten nefes alabilecek bir durumda bile olmazdık. Çoğu günahımızı affediyor zaten. Toplumsal olaylarda başımıza gelen bela ve musibetlerde toplum olarak, bakın birey olarak sadece değil, toplumun tamamının sirkelenmesi lazım. Hocalarımızın, alimlerimizin, büyüklerimizin topluma demesi lazım. Ey insanlar! Ya eyyuhennas! Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla korkun. Bakın bir fırtına gönderiyor, ağaçları yerinden söküyor. Çatıları uçuruyor. Duvarları yıkıyor. Bütün kainat Allah'ın askeridir. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerler ve gökler Allah'ın askeridir. Eğer biz Allah'a razı edecek bir tutum içinde olmazsak, yerin ve göğün içindeki bütün Allah'ın askerleri bize düşman olur. Yerin ve göğün bereketi üzerimizden gider. Yağmur yağar ama azap yağmuru olur. Rüzgar eser ama azap rüzgarı olur. Bitkilerimiz, malımız, yerin göğün bütün bereketi üzerimizden alınır gider. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Belayı çeken günahlardan sakının. Belayı çeken kötülüklerden sakının. Nedir belayı çeken günahlar? Mesela zina. Ve sa'e sebila. Ne kadar çirkin bir yol. Allah diyor. Ve sa'e sebila. Ne kadar pis bir yol. Rabbul Alemin kadınlarımızı, erkeklerimizi, çoluk çocuğumuzu, neslimizi zinanın her çeşidinden muhafaza eylesin. Bakın bugün bizim memleketlerimizde kötülüğü meşrulaştıracak, kötülüğü zinayı yaygınlaştıracak, ismini vermek istemiyorum, Güney Koreli menşeli, onları rol model alan müzik grupları var. Bunlar şehirlerimize gelip kötülüğü, pisliği, teşhirciliği, zinayı, fuhşu gençler arasında yaygınlaştırmak için konserler vermeyi tertipliyorlar. Memleketimizdeki bütün İslami sivil toplum kuruluşları, bütün Müslümanlar ayağa kalkıyor, diyor ki bu bizim şehrimizde yapılmasın. Buranın yetkililerin yapması gereken nedir? Şehrin güvenliği için bile olsa bu kötülüğü, hani Allah'tan korkmayabilirsin, Allah'a hesaba katmayabilirsin. Ama şehrin tamamı senden bu kötülüğü bu şehirde, bu konseri verecek insanların bu şehre gelmesini istemiyorsa, bu şehri yöneten insanlar da bunun gelmesini engellemelidir. Güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu kadar basit. Daha önceden de yapılmış yani. Sapkın akımlar, bu Amerika'nın, İsrail'in kontrolündeki LGBTİ derneklerinin organize ettiği programlar, özellikle üniversite taraflarında, işte özel mekanlarda tertip edilip organize edilmek istendi. Şehrimizin sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bu tür programların yapılması istenmedi. Gerekli itirazlar sosyal medya üzerinden gerekli yerlere, meclislere iletildi. Bu konuda valilikler de ne yaptı? Güvenlik gerekçesiyle biz bu programı iptal ediyoruz dedi ve iptal ettiler. Bu kadar basit. Gençlerimizin kötülüğün perçemine düşmesine izin vermemeliyiz. Görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda tavrımız net olmalıdır. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Hazreti Nuh Aleyhisselam söylüyor. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben onlara dedim ki istiğfar edin, Allah'tan af dileyin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Allah günahları hemen affeder. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Size gökten yağmurlar indirir. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Sizin mallarınızı ve oğullarınızın sayısını arttırır.
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Size bahçeler, nehirler, ırmaklar verir. Ma lekum la tercuna lillahi ve kara. Siz Allah'a vakarı, kudreti, azameti niye yakıştırmıyorsunuz ey insanlar? Ma lekum lillahi ve kara. Siz Allah'a niçin vakarı, kudreti, azameti yakıştırmıyorsunuz? Vakar, kudret, azamet Allah'a aittir aziz Müslümanlar. Vakarı Allah'a yakıştıralım. Bizi cehenneme götürecek, gençliğimizi azaba sürükleyecek, kötülüklere karşı toplum olarak çelikten bir set olmalıyız. Çelikten bir set olmalıyız. Bakın bu sosyal medyadaki birçok platform, hepsi şeytan ve taraftarlarının kontrolündedir. Gençliğimizi bunların perçeminden kurtarmalıyız değerli Müslümanlar. Bu tür günahlar insanı Allah'ın gazabına, toplumsal anlamda bela ve musibetlerin gelmesine sebep olur. Gökler bereketli yağmurlar indireceğine, fıstıklarımızın, fındıklarımızın, buğdayımızın, arpamızın, domatesimizin, biberimizin, ağaçlarımızdan sebzelerimize kadar bütün her şeyimizin telef olmasına sebep olacak musibetler gelir. Bekillik yapıp cimrilik yapmak, zekatı vermemek, Allah'ın kendisine verdiğini esirgemek, kendine sürekli çalışmak, sadaka vermemek, zekat vermemek, infak etmemek. Sadaka diyor ki belayı def eder. Sahip olduğum mallardan Allah yolunda fakire, fukaraya, yetime, öksüze, etrafındaki akrabalara vereceksin. Bu sadakadır. Zekat zaten Allah'ın hakkıdır. Malının 1/40'ını her yıl vermek zorundasın. O zaten Allah'ın hakkıdır. Onda hiç böyle kaçmak, göçme yok. İnfak da İslam'ın egemen olması için, İslam'ın devlet olması için, İslam'ın düşmanlara karşı kendini muhafaza ve müdafaa etmesi için verilmesi gereken paradır, verilmesi gereken zamandır, verilmesi gereken sahip olduğun gerekirse canın dahi infak edersin. Yeter ki İslam insanlığa egemen olsun. İnfak da budur. İslam'da sadaka, infak ve zekat. İşte bunlar harekete geçerse belalar def olur, toplumun üstüne inmez. Ama sadakada, infakta, zekatta ihmalkarlık olursa sen malının 1/40'ını vereceksin, öşürünü vereceksin. Evet, fıstığın işte belli bir miktar öşür 1/20'dir. Çok bir şey değil. 5%'e denk geliyor. Vereceksin. Allah-u Teala senin malını bereketlendirecek. Sen ondan istigna edersen, sen öşürünü geç verirsen veya öşürünü verirken 1001 zahmetle verirsen, minnet ede ede verirsen, yani zekat vereceksin. Allah sana mal vermiş, altın vermiş, imkan vermiş. Zekatını istemeye gelen hayır sahiplerinin, hayra aracı olan müminleri dışlarsan, horlarsan, Allah-u Teala da senin üzerinden rahmeti kaldırır. Yine Amerika, İsrail gibi vahşilerin zulümlerini meşrulaştırırsan, Gazze'yi ne hale getirdiler, Lübnan'ı ne hale getirdiler, İran İslam Cumhuriyeti'ni ne hale getirdiler, Irak'ı, Afganistan'ı ve diğer İslamlar, diğer yurtları, yani Müslüman veya gayrimüslim, Vietnam da dahil, her yer insanlığa neler yapıyorlar. Epstein dosyalarını duyuyoruz, Sumut filosu için yardıma giden insanların başına getirdiklerini duyuyoruz. Sen bunları görmezden gelirsen, kafir ve zalimlere karşı kalbinde zerre miskal bir öfke belirmezse, yerin ve göğün rahmeti üzerinden alınır. Evet aziz Müslümanlar, yaşadığımız bela ve musibetlerde kendimizi toparlamalıyız. Allah'tan korkmalıyız. Allah'tan korkmazsak bela ve musibetler kat ve kat artarak gelir. Kat ve kat artarak gelir. Ama başımıza bir bela geldiğinde ayağın taşa değdi, tekerin patladı. En ufak bir hastalıkta, en ufak bir musibette, en ufak başına gelen bir olayda, gerek bireysel gerek toplumsal. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi ihmallerimden dolayı ben af istiyorum. Nimetleri değiştirip belaları üstüme çeken günahlarımı affetmeni istiyorum. Bana merhamet etmeni istiyorum. Benim şehrime, mahalleme, komşularıma, akrabalarıma, ülkeme merhamet etmeni istiyorum. İslam beldelerine merhamet etmeni istiyorum. Allah'ım bütün insanlığa merhamet etmeni istiyorum. İnsanlara acıyorum. İnsanlara haline, fakirliğine, yoksulluğuna, kafir ve zalimlerin, şeytan ve taraftarlarının tasallutu altındaki inim inim inleyen bütün insanlara
acıyorum, insanı sen yaratmışsın. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ. Yemin olsun ki biz Adem'i şerefli, kerem sahibi yarattık.

0: Resulullah davasının sancakları olan bir millete dönüşmeyi tekrar bize nasip et. Bakın bunlar hep vizyondur, misyondur. Vizyonsuz, misyonsuz, hedefsiz, gayesiz. Ye, iç, uyu, yat, öl. Böyle bir hayat olur mu ya? Bugün kafirlerin, zalimlerin bizim önümüze koyduğu hayat tarzı bu. Ye, iç, uyu, yat, öl. Ötesi yok. Dünyadaki bütün dengeler onların elinde. Biz Müslümanlar istediğimiz kadar çalışalım. Bakın buradan işçi kardeşlerimize sesleniyorum. Esnaflara sesleniyorum. İstediğin kadar çalış. Refah düzeyin artmaz. Kafir ve zalimlerin, siyonistlerin, Amerika'nın kurguladığı şu sistemde, şu düzende, dünya geneli konuşuyoruz. İstediğin kadar çalış, bütün nehirler, hatta denizler onların hesabına akıyor. Onların kurguladığı bir düzende sen en fazla bir parya hükmünde oluyorsun. Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya. Parya demek köle demek. Özgür olmamız lazım. Özgürlüğümüz İslam'ladır. İslam'ı seçersek, Kur'an'ın tarafı olursak, Allah'ın tarafı olursak, kafir ve zalimlere direnişin tarafı olursak, bak Yemen halkı direnişi seçti, Lübnan halkı direnişi seçti, İran halkı direnişi seçti, Gazze halkı direnişi seçti. Kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Kafirler onların karşısında diz çöküyor mu? Çöküyor. Peki direnişi seçmeyip de kurtulan var mı? Kurtulan yok. Köleliğe, paryalığa devam. Özgür insanlar olmamız için, özgürce yaşayabilmemiz için, şerefli insanlar olabilmemiz için Allah'ı seçeceğiz. İzzet Allah'ladır. İzzet Allah'ladır. İnnel izzete lillahi cemia. Şüphesiz ki bütün izzet Allah'ladır. Rabbim bize kendi yolunda olmayı daima nasip müyesser eylesin. Bizi kovulmuş şeytanın şerrinden muhafaza eylesin diyor. Hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Ya Rabbi memleketimizi afetlerle helak eyleme ya Rabbi. Depremler verme, seller verme. Ya Rabbi göğün rüzgarlarını, göğün gürültüsüyle bizi helak etme. Yerin depremleriyle bizi helak etme. Göğün ve yerin içindeki her şey senindir ve senin ordundur. Göğün ve yerin içindeki ordularını bize düşman etme, dost et. Göğün ve yerin nimetlerini bizim üzerimize ihsan et. Nimetleri elimizden götüren günah ve kötülüklerimizi affet. Bizi millet olarak iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan, kafir ve zalimlerden senin intikamını alan, iyilere, gariplere, kimsesizlere sahip çıkan, içimizdeki güçsüzlere ve yetimlere merhamet eden, iyiliği yaygınlaştıran, kötülüğü engelleyen bir kavme dönüştür. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı haftalar olsun inşallah.
1: Haftanın sohbeti sona erdi.
2: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren nebi ve rasullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, nebiler, rasuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, nebi ve rasullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle. Bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen,

Da sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım hüküm ve hikmet peygamberi en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline, gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü,
Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, rasuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta rasullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Yüzüne ay ışığı çizmiş çocuk. Gönül bağladım sana. Kör, sağır, dilsiz olma hainlikler karşısında. Elin kalem tutunca yazacaksın değil.

Ey yüzünü ay ışığı çizmiş çocuk, başka kardeşlerini de unutma. Yuvası yağmalanmış olanları, ellerinden katıksız ekmeği alınmış olanları, sonra kurşun yemişleri. Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi? Bir gün elin kalem tutunca yazacaksın değil mi?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİMS satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
0: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
2: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
2: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
4: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
5: Yıldız Meydanı Burç Apartmanı Şanlıurfa.
6: Hacı da Umre'yi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir Umre'ye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i Şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 00.
7: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Bir ev mi almak istiyorsunuz? Rehber İnşaat'a gelin, sizi ev sahibi yapalım. Yıllardır deneyimi, tecrübesi ve kalitesiyle kendisini kanıtlamış olan Rehber İnşaat, cazip ve uygun fiyatlarla hizmetinizde. Rehber İnşaat, adres Seyrantepe. Fatih.
12: İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unut seyara ve tedir aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı, müminlerin bayramı mübarek cuma gününden merhabalar. Sizleri Rabbimin en kerem, en güzel selamıyla selamlıyorum. On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, bugün size Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un, Hazreti Şuayb'in şehrinden sesleniyoruz.

Bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı noktaya başlaşan diğer kardeş radyoları da paylaşarak programımıza başlayacağız inşallah. On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'nde bizimle birlikte olan, bizimle aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşan radyolar. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM ve Adana'dan Ustad FM bizimle birlikte. Kendimizi de bu arada unutmayalım. Radyo UFO olarak Radyo UFO stüdyolarından sizlere sesleniyor. Bu yayını yapıyoruz.

Formatımızı az çok biliyorsunuz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak ise bizden. Sadece biz köprü oluyoruz. Ve sizleri canlı yayında paylaşım için mesajlarınızı bekliyoruz. İstek kartı için numaramızı paylaşalım ve esere geçelim inşallah. 0552 334 93 70 nolu hattımıza mesajlarınızı, armağanlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok bekletmeden hemen güzel bir eserle başlayalım. Bilal Güler'in güzel sesinden, narin sesinden. Göz bebeğimiz Kudüs'e Piroz'la ilgili, Kudüs'le ilgili güzel bir eser. Başta Sumut Filosu olmak üzere Kudüs için dertlenen, Kudüs için can veren tüm yiğitlere, hasreten şu anda işgalci İsrail'in elinde olan iki aktiviste gelsin ve siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin. Eserden sonra birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Ünal Gören'in güzel sesinden, narin sesinden Kısa Piroz eserini dinledik. Devam ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak, ulaştırmak bizden demiştik. Sizden gelen birbirinden güzel mesajlar var. Onları okuyalım, ondan sonra esere geçeceğim inşallah. Ama önce hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552-334-9370 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesajımız Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakalım kimler göndermiş. Evet, şimdi vermek istediğim bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Elhamdülillah eserini istemişler. Bu ezgi tüm Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerime gelsin diyerek armağan etmişler. Bizde de kendilerine. Ve tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize gelsin inşallah. Devam ediyoruz gelen paylaşımları okumaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan Mehmet Cengiz kardeşim göndermişler. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Grup Mehmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demiş. Çalacağım inşallah, sıraya alacağım, hiç merak etme. Ama yaklaşık 4000-5000 eserimiz var. Onların içerisinden başka eser de armağan edebilirsiniz. Bu eser Aladdin, Serhat, Hikmet Şahin, Yunus Emre, İzzet Akbulut ve sizlere gelsin. Selamet takalım demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimizden. Allah razı olsun. Evet, Cüven Mert abimiz göndermiş. Kim göndermiş? İzzettin abi. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Sizler de inşallah iyisiniz. Abi senden Grup Ümmet'ten Mele Ali eseri ricamdır. Eser size Yusuf Medresesinde bulunan azizlerimize İzzet Akbulut, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ülkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Akak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. İzzettin abimiz bu mesajını Adana'dan göndermişlerdi. Kader yeter sanırım. Esere geçelim.

Evet, şu an Urfa'dan bir dinleyicimizin istemiş olduğu Nurullah Koray'dan Elhamdülillah eserini yayına vereceğim. Eser bizden de kendilerine gelsin. Eserden sonra buradayız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz inşallah.

Listen to the there, say what did this all be? جدن گیسته نور الله قرای هل بسته کی پر طایبه تو خش مگیداری کرد براستی زمان کردی وصف خدای تعالا و شکری و ذکری چه قصد خشه به هر هبی عزیزم evet devam ediyoruz Sırada grup ümmetten Şehit İsmail eserimiz vardır inşallah onu vereceğim. İnşallah mikrofonda bir sıkıntımız yok, seste bir sıkıntı yoksa devam edelim. Evet Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz ulaşmışlar. Mesajını okuyalım bakalım bizlerle neler paylaşmış. Gökten rahmet değil ateş yağıyor Gazze'ye. Hangi el uzanacak bir bu mahzun, mahzun secdeye. Anneler günü gelmiş, eller kınasız ve kanlı. Toprak bile utandı, İslam sessiz ve zanlı. Hevesler feda değil, canlar feda burada. Bir çocuk yetim kaldı, bir anne son duada. Öpecek el mi bıraktı bu zalimlerin hırsı? Şimdi arşı titretiyor, bir annenin kahrı. Şiirini bizimle paylaşmış Gazze'nin acısına, Gazze'nin mahzun haline. Ses olmuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü abimize göndermiş olduğu bu güzel ve anlamlı paylaşımdan dolayı. Evet Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmuyoruz daha yakın dönemde. Sözüm ona ateşkesin olduğu bir demde, bir dönemde her gün suikastler düzenleniyor. Her gün kardeşlerimiz katlediliyor.

Adana'dan gene bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Ahmet Savran'dan Eshab-ı Kiram ilahisini istiyorum demişler. Tüm radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun Yahya abi. Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşim abimiz göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Murat Yaman'dan Münacat eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Siz değerli Radyo Urfa ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam ve rahmetullah, bizden de sana kucak dolusu selamlar gelsin inşallah.

Evet, Gazze'ye selam, direnişe devam diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşım da bizden demiştik. Devam ediyoruz. Ama arada eserleri verelim ki kardeşlerimiz merak etmesinler, kardeşlerimiz gücenmesinler. Yolun

Evet, Adana'dan Mehmet kardeşimin istemiş olduğu Grup Mehmet'ten Hüseyin İsmail eserini yayına aldım, hazırladım, inşallah vereceğim. Bize de kendilerine, ailesine, Adana'ya, Yunus abiye gelsin.

Eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye hicrette olan dedelerim Şeyhmus İsmail, amcalarım Ramazan, Kemaleddin, Necmettin, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyfülislam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Evet, bizden de Bayram Başkan'a gelsin. Selam, sevgi ve hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Resul gönüllere vahiy ekerdi diyeceğiz. Kimin sesinden? Ahmet Savran'ın sesinden. Evet, vahiy ile yoğrulan, vahiy ile dirilen bir nesil, bir gönül, bir şehir olmak adına

Saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süremiz var. Evet, zamanımız olsaydı, süremiz olsaydı, süresse kurban olsun. Fakat bizim de süremiz sınırlı. Onu da sizin anlamanız lazım.

Evet, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kayseri dedik. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. Rize'den gelen bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Harun Buluntu. Karadeniz'in güzel şehri Rize'den sizleri keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle yüreğinize sağlık, gönüllere dokunan birbirinden güzel yayınlar dinliyorum. Sıradaki tüm güzel eserleri Radyoğlu ailesine ve Kadeş Radyoların kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Rize'den selam demiş. Bizden de Harun kardeşimize, ailesine ve diğer Harun'a selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet, Batman'a uzanalım. Batman'dan gelen bir mesaj var. Sümeyye Hanım göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Ben grup Yeni Çağ'dan O Erler Ki İlahisini istiyorum. Bunu tüm dinleyenlere ve İslam ümmetine armağan ediyorum. Rabbimden bu Filistinli ve tüm sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerime kurtuluş diliyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'a göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, sünnelerimiz sınırlı demiştik. Rahime Betül bacımız mesaj göndermiş. Onun göndermiş olduğu mesajı da paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül bacımız hanım göndermiş. Aykut Kuşkaya'dan Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Yine Şanlıurfa'dan Enes Başboğa mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar Seydam demiş. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Enes Başboğa. Yesip yolunda parçasını çalabilir misiniz demiş. Evet, süremiz olsaydı, zamanımız olsaydı onu da çalacaktım Enes kardeşim. Ama olmasa bile sıradaki bütün eserler, çaldığımız, çalacağımız bütün eserler sana gelsin. Senin gibi güzel gençlere, güzel yiğitlere gelsin. Bakalım, yüreğimde bir hicran yarası var. Murat Yaman'dan eser verdik ama bunu defalarca isteyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz var. Hakkınızı helal edin.

Evet sanırım biz bir eserlik bir süremiz var, onu vereceğim inşallah. Ama hangi eser? Eserler arasından eser seçmek durumundayız.

Evet, son gelen bir mesaj var Ayşe Hanım'dan, daha doğrusu bizden Beytullah'tan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Beytullah, Sefer Dursun'dan Dönemesin eserini istiyorum. Bingöl halkına ve size gelsin. Selametle kalın demişler. Allah razı olsun. Bu vesileyle en son eseri isteyen kardeşimize onun eseriyle bitireceğim inşallah. Saatlerimiz 11.43. Evet, mesaj gönderip istek isteyip armağan eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Programa renk kattınız, heyecan kattınız, dualarınızla bizlerle birlikte oldunuz. Recep abimin dediği gibi sessizce bizi dinleyip mesaj gönderen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onlar da sessiz bir şekilde bizlere dua ettiler. Vermiş olduğumuz eserleri onlar da canı gönülden dinlediler. Sesimize katlandılar. Allah kendilerinden razı olsun. Sefer Dursun'dan son bir eserle programı da bitirmiş olacağım. Dönemesin eseri bizde yok ama onun yerine yine onun sesinden

Aşk Kapıları efendim eseriyle bitireceğim efendim. Bu vesileyle burada programı bitirirken sizleri yüce olan Allah'a emanetleri zayi etmeyen yüce Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan etmişsek affola. Eserlerini veremediğim kardeşlerim haklarını helal etsinler. Sanırım mesajını okumadığım kardeşim kalmadı, abim kalmadı, ablam ya da bacım kalmadı. Hatta ben namakede birinin khayri ve khashiye. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
4: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
5: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
6: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
7: Birpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
8: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli

0: Bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevri Caddesi No 39 Şehit Kamil.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
5: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
6: Yeni anayasa bir tercih değil, zorunluluktur. Mecliste basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, gündemdeki birçok konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şiddet sorunu ile Kürt meselesinin birbirinden bağımsız ve mutlaka çözülmesi gereken konular olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, iç barışın sağlanması için ise yeni anayasanın şart olduğunu vurguladı. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur ifadelerini kullandı.
5: Türkiye Gazetesi.
6: Gizli sandık sürprizi. Milli Savunma Arge Merkezi, kıtalar arası füze Yıldırım Han'ın yanı sıra jet motoru Güç Han ve helikopter motoru Onur'la şoke etti.
5: Yeni Akit Gazetesi.
6: Görüntüleri kim sildi? 2006 yılında İsmail Ağa Camii'nde sabah namazının ardından verdiği vaaz esnasında hangi odaklar tarafından yönlendirildiği belli olmayan Mustafa Erdal'ın hain saldırısı sonucu Bayram Ali Öztürk şehit olurken, o sırada camide bulunan bazı şahısların kamerayla profesyonel şekilde kayıt yaptıkları halde olay sonrası sırra kadem bastıkları ortaya çıktı. Olay anında çekim yapanların cinayet sonrası ortadan kaybolduğu tanık ifadelerine yansıdı.
5: Milli Gazete.
6: Kumar çarkı durmuyor. Büyük operasyonlar yapılıyor, çeteler çökertiliyor. Milyarlarca liraya el konuluyor. Ancak bahis ve kumar düzeni büyümeye devam ediyor. Toplumu çürüten bu sistem karşısında yalnızca yasa dışı bahis değil, kumarın her türlüsüne karşı kararlı mücadele çağrısı yükseliyor. Son yapılan operasyonlar da gösteriyor ki gün geçtikçe bırakın düzelmeyi, işler daha da sarpa sarıyor.
7: Yeni Birlik Gazetesi.
6: İsrail bölgenin güvenlik sorunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek, bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli, dedi.
7: Milat Gazetesi.
6: 3 ton harp başlığı. Sahanın yıldızı olan 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han'a ilişkin bilgi veren MSB, laboratuvar testlerini başarıyla geçti ve 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.
5: Yeni Şafak Gazetesi.
6: Gözler barışta, eller tetikte. ABD dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ile Bender Abbas kentinde bazı noktaları vurdu. Ancak ABD'li yetkililer bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor dedi. İran ise ABD ateşkesi ihlal etti, cevap verilecek açıklaması yaptı.
8: Akşam gazetesi.
6: Nafakaya 5 yıl kriteri. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemeyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak.
7: Diriliş Postası gazetesi.
6: Anlaşma yakın iddiasına İran'dan alaycı yanıt. İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'la Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu iddialarını sert ve alaycı bir dille yalanladı.
7: Karar gazetesi.
6: Ağzını açan karar listede. Gazze soykırımına karşı ses çıkaran tanınmış ve etkili isimleri susturmak için ABD ve İsrail dünya çapında itibar suikastı operasyonu yürütüyor. BM raportörü ile UCM başsavcısının kredi kartlarını bile iptal ettiren Siyonist ittifak, Hollywood yıldızlarına da baskı yapmaya başladı. Yüzlerce sanatçı sektörün kara listesine alındı.
8: Manşet haber. Manşet haber.
9: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
10: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.
11: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
12: Ayhan Aktan, Doğru Haber. Utancınızı götürüyoruz. Dünya kamuoyu ve uluslararası hukuk tarafından soykırım suçuyla, abluka, açlık, tedriç ve vahşetlerle bir halkı korkunç şekilde yok eden Siyonist terör devletine gitmiyorduk. Biz Filistin'e, Gazze'ye, insanlığa gidiyorduk. Yelkenlerimizi açmış, ellerimizi açmış, dualarla, arzularla, dirençle, dirayetle gidiyorduk. Ablukayı yıkmaya, kardeşlerimize ulaşmaya, onların huzurunda sizin adınıza utanmaya gidiyorduk. Ne mi götürüyoruz? Utancınızı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler'in insan haklarının, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Batı'nın, Doğu'nun, Asya'nın ve sessiz kalan tüm devletlerin utancını. Yapmanız gerekenleri yapmadığınızdan dolayı. Sessiz ve seviyesiz bekleşmenizden, uluslararası diplomatik fobinizden, siyasi çıkarlarınız ve ekonomik kaygılarınızdan, iktidar koltuk sevdanızdan ve dahası sömürülmüşlüğünüzden dolayı bir türlü gösteremediğiniz şu insanlığınızı heybemize alıp biz yola revan olduk. Garantörlerin gözleri önünde her gün işlenen ihlal ve canavarlıklar, Barış Konseyi'nin atamadığı bir tek adımdan, dünyanın süper güçlerinin akan kardeş kanımızdan devşirmeye çalıştıkları süper kazançlarından ve daha yüzlerce insafsızlık ve gayretsizliklerinizden dolayı utancınızı da alıp yelkenlerimizi açtık. Kapatılamamış kanlı üsler, edilememiş vahşiler, istenmeyen adam ilan edilememiş aşağılık temsilciler, parasal kaygılar, ABD'nin dostluğunu yitirme anksiyetesi, tamamı utanç, sırf utanç. Bu utancınızı taşımaktı gayemiz Gazze'ye. Varamazsak da insan kalırız, insanlığa hakkı haykırmış oluruz. Dünyanın hür ve vicdanlı tüm insanların namına, destek ve dualarıyla şu kızarmaz yüzünüze baka baka seyri sefer eyledik. Biliyoruz sizin nezdinizde yanlış yaptık. Devletler arası hukuk ve benzeri safsatalarınız, insanlık, hak ve adalet için ayağa kalkamayan devletlerin hukuku mu olurmuş? Hatta şu Barış Konseyi'nin yayınladığı bildiriye göre sanal bir popülistlik içindeymişiz. Bu bildiriye imza atan tam 12 İslam ülkesi bile var. Ne diyelim? Bu derece gaflet ve meskenet içinde kalmışlığınız kalbinizi kararttığı gibi ferasetinizi de karartmıştır. Yoksa silah zoruyla bile attırılamaz imzalar. Utancınızı götürmek istedik ancak. Yüreğimizden, canımızdan iki parçayı kopardılar bizden. Tiago de Avila ve Saif Abu Keşek. Kızına gönderdiği o duygu dolusu mektubunda insanlığı ve insan kalmayı öğütleyen iletişim bilimci, iklim ve insanlık aktivisti. şu aşağılık Siyonistlerce esir alındığından dolayı annesinin cenazesine katılamayan insan, Saif. Barcelona'da yaşayan Filistinli aktivist, 20 yılı aşkındır Mescid-i Aksa'nın acılarını paylaşan. Global Sumut Flotilla'nın sendikacı sözcüsü. Aşkelon'daki Şikma Vahşet Merkezi'nde esir tutulan bu iki kahraman, bu iki insan. Sırf sizin utancınızı taşımak adına onca zorluklara göğüs gererken sizlerin halen sessizce izleyen devlet oluşunuz gerçekten utanç verici bir durumdan da öte bir şey. Bu olup bitenlerin tümüne rağmen dünya halkları artık Siyonist işgal rejiminin yok olmasını istiyor. Biliyor ki ancak ve ancak bunların yok oluşuyla insanlık var olacaktır. Bu nedenle yüzlerce kez özgürlük filolarını engelleseler de binlerce hür yürekli aktivisti esir de etseler sonuç değişmeyecek. Siyonizm artık sonun başlangıcını aşmıştır. Yok olmak, hatta ebedi bir yok oluş yolunda hızlıca ilerlemektedir. Bu gerçek 2x2=4 eder kadar nettir. Gelecek de elbet gelecek ve gelecek her zaman zalimlerin sonunu getirecek. Biiznillah, Rabbim şehit Şeyh Ahmet Yasin'i mahcup etmeyecek ve Siyon soykırımcıları en geç 2028'de yok olup gidecek.
9: Bildane kurtaran, doğru haber. Köpeğin psikolojisi bozulur. Küçük kız evlerinin sokağında arkadaşlarıyla neşeyle oynuyordu. Arkadaşlarından ayrılıp eve doğru yönelmişken birdenbire karşısına kocaman bir köpek çıkmıştı. Köpek havlayarak üstüne geliyordu. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette can havliyle bir duvarın dibine sığındı. Olanca gücüyle bağırıp feryat ediyordu. Ancak niyeyse ne onu duyan ne de yardımına koşan vardı. Adeta bir kabusun içindeydi. Gözyaşları sicim gibi boşalıyordu. Az ötede bir adam, "Korkma, korkma, bir şey yapmaz," diyordu. Ama demesi kolaydı. Korku tüm hücrelerine yayılmıştı. Artık köpek iki ayağının üzerine doğrulmuş ve küçük kızla göz göze gelmişlerdi. Bu yıllarca unutamayacağı bir bakışmaydı. O sırada son kez çırpındı. Şoka girmişti. Öyle ki çırpınırken eli park halindeki bir araca şiddetle çarptı. Bileğini kırmıştı. Sonrasını çok da hatırlamıyordu. Ne olmuştu? Köpek nasıl durmuştu? Eve nasıl gelmişti? Hafızasındaki kareler bulanıktı. Elbette bu olay orada bitmemişti. Uzunca bir süre kolu alçıda kaldı. Gördüğü kabuslar da cabasıydı. Artık nerede bir köpek sesi duysa veya bir köpek görse istemsiz bir şekilde korku sarmalına girip panik oluyordu. Ailece zor günler geçiriyorlardı. Ama bir gün yaşadıkları bir olay onlar için tam bir kara mizah örneğiydi. Sahilde yürüyüşe çıkmışlardı. Kardeşleriyle neşe içinde koşuşturuyor, oynuyorlardı. Derken iki köpek çıktı karşılarına ve onlara yaklaşmaya başladılar. Aylarca yavrusunun yaşadıklarına acıyla şahit olan anne, annelik güdüsü ve koruma refleksiyle köpeklere "Hoşt, hoşt" diyerek hareket çekti ve keskin, net bir müdahalede bulundu. Amacı yalnızca köpekleri caydırıp başka tarafa yönlendirmekti. Az ötede yürüyüş yapan iki hayvansever hanımefendi ise anında tepki gösterdi. Bu tutumun doğru olmadığını, hayvanın psikolojisinin bundan etkilenebileceğini söylediler. Küçük kızın annesi bir şeyler anlatmaya çalıştıysa da bu itolojik empati karşısında kendini ve çocuklarını adeta suçlu gibi hissetmekten kurtaramadı. Sahi az önce ne olmuştu? Bir köpek saldırısının ardından aylarca psikolojisi altüst olan yavrusu ve kendisi şimdi bir köpeğin olası psikolojik huzuru için sulu bir fırça yemişlerdi. İşte bu olay insan ve hayvana dair bazı dengelerin nasıl da bozulduğunu gösteren yaşanmış İbretlik bir tablo aslında. Üstelik bu sadece küçük bir kesit. Çok daha vahim, hatta vahşet boyutuna ulaşan olaylar da var. Köpekler tarafından parçalanan, hayatını kaybeden çocuklar var. Var mı daha ötesi? Burada insanın altına imza atacağı şu söz geliyor akla. Bir çocuğun canı 10 milyon başıboş köpekten daha değerlidir. Ama mesele sadece bu da değil. Bugün artık bazı çevrelerde çocukların yerine köpekleri, kedileri yerleştirme çabası da dikkat çekiyor. Bugün evlat deniliyor, yarın kardeş denilecek. Kim bilir, belki sonra bambaşka şeyler normalleştirilmeye çalışılacak. Elbette bütün bunların hayvan sevgisiyle, hayvana merhamet etmekle bir ilgisi yok. Neticede onlar da birer canlı. Onlara eziyet etmek, hukuklarını çiğnemek asla kabul edilemez. Ama insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Bu sebeple insan ile hayvan aynı düzlemde konumlandırılamaz. İşte böylece onları sizin hizmetinize verdik ki şükredesiniz.
12: Bu ifade hayvana zulmü değil, insan ile hayvan arasındaki fıtri dengeyi hatırlatır. Kısacası insan insandır, hayvan hayvandır. Elbette hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşen insanlar yok mudur? Vardır. Yoksa sen onların çoğunun dinlediklerini yahut aklettiklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hatta yol bakımından onlardan daha da şaşkındırlar. Ama bu var olan sınırı ortadan kaldırmaz. Hülasa, yaratılmış her canlının bir yeri ve hukuku vardır şu alemde. İnsanın değeri, can güvenliği ve sorumluluğu bir yerde, hayvana gösterilen şefkatse kendi sınırında. Bunlar birbirinin yerine geçtiğinde yalnızca toplumsal denge değil, fıtrat bozulur, ölçüler kaybolur.
9: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Yazarken çok zorlanıyorum. Daha doğrusu konu bulmakta güçlük çekiyorum. Diyeceksiniz ki, orta yerde bunca mesele varken ve bununla birlikte her gün yeni konular ortaya çıkarken ne demek yazı konusu bulamamak? Hatta bazı takipçilerim filan konuda niçin yazmıyorsun diye teşvik, bazen tahrik, amaçlı hatırlatmada da bulunuyorlar. Evet, birileri için malzeme çok olabilir ve istedikleri gibi yazıp konuşuyor olabilirler. Ama söylediğin gibi ben yapamıyorum. Her şeyden önce ölü konulara girmek istemiyorum. Yine herkesin kolayca ulaşacağı bilgileri tekrar etmeyi de uygun görmüyorum. Hepsinden de önemlisi, ümmetin 1400 yıldan beri çözemediği, aslında çok da hayati olmayan konulara girmiyorum. Dostlara da girmemelerini tavsiye ediyorum. Kendim girmediğim gibi yazılanları da okumuyorum. Sanal dünyada bu konularda cesurca yazan bazı dostlara hatırlatmada bulunuyorum. Allah için arada bir geriye dönüp bakın. Yazdıklarınızın, konuştuklarınızın Müslümanlara ne verdiğine, onlardan ne aldığına şöyle bir bakıverin. 14 asırdır çözülemeyen yaraları tekrar tekrar kaşımaktan zevk mi alıyorsunuz? Şu cesaret denilen şeyi Allah için küfre ve kafirlere karşı kullansanız ne olur? Ne acıdır ki cesaretinizi çoğu zaman Müslümanlara karşı kullanıyorsunuz. Kesip biçiyorsunuz, insafsızca yakıp yıkıyorsunuz. Varlığınızı başka şekilde ispat edemiyor musunuz? Sizden niçin sadece bir takım Müslümanlar sakınıyor, tedirgin oluyor? Kafirler sizden niçin korkup tedirgin olmuyor? Aslında bu hepimiz için önemli bir ölçü olmalı değil mi? Yani kim olduğumuzu öğrenmek istiyorsak, etrafımıza, muhatap olduğumuz insanlara şöyle bir bakalım. Hiç çekinmeden bize ne kadar kucak açıyorlar veya bizden ne kadar tedirginler, bizden ne kadar çekiniyorlar. Rabbim cumalar hürmetine bizlere yanlış yaptırmasın.
13: Mehmet Aydın, Doğru Haber. Ruhunu kaybeden çağın insanlarıyız. İnsanlık bugün ekmeğin azlığından değil, ruhun kıtlığından can çekişiyor. Cep doluyken bile kalp bomboş şekilde dolanıyor. Şehirleri göklere çıkarıyoruz, beton yığınlarını yuva diye parlatıyoruz, ekranlarımızı ışıkla dolduruyoruz. Lakin insanın iç dünyası, o uçsuz bucaksız sahrası giderek daralıyor. Herkes bir yere yetişme telaşında ama kimse huzura varamıyor. Dışarıdan bakınca çelikten bir zırh gibi dimdik duran modern insan, zırhının altında camdan bir kalp gibi binbir parça yaşıyor. Günümüzde sevgi bile bir konfor ürününe dönüştü. İşimize gelen kadar sadık, canımızı sıkmayan kadar ilgiliyiz. Oysa sadece nefsin üzerine kurulan her bina ilk rüzgarda yerle yeksan olmaya mahkumdur. Nefis hep almak için pusudadır. Oysa insanı insan kılan feda edebilme asaletidir. Modern insanın o bitmek bilmeyen yorgunluğu tam da buradan besleniyor. Her şeyi mülk edinmek istiyor ama hiçbir şeyin mesuliyetini taşımaya yanaşmıyor. Artık ahlaki erozyon gizli saklı da yaşanmıyor. İnsanlar yanlış yapmaktan değil, yanlış görünmekten ödün veriyor. Kimse kendini inşa etmeye talip değil, herkes kendini teşhir etmenin derdinde. Kalpler boşaldıkça hayat bir seyirlik gösteriye dönüşüyor. İşte bu noktada maneviyat bir kaçış değil, bir uyanış olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadan el etek çekmek değil, dünyanın debdebesine rağmen kaybolmamaktır maneviyat. Kalbinin merkezine sadece fani olanı koyan, o faniliğin altında ezilmeye mahkumdur. Ruh sadece tüketerek doyurulamaz. İnsan etrafı binlerce insanla çevriliyken de ıssız kalabilir. Çünkü ruhu aç olanın sofrası ne kadar donatılmış olursa olsun içindeki boşluk dinmez. İslam insanı işte bu boşluktan çekip alan bir kurtuluş nefesidir. O sadece bir ritüeller toplamı değil, insanı hamlıktan kurtaran bir terbiye usulüdür. Öfkeye gem vurmayı, nefsi dize getirmeyi, merhameti bir tartıyla sunmayı öğretir. Önce kendini düzelt der.
12: Çünkü kalp düzelirse dil düzelir, dil düzelirse ev düzelir, ev düzelirse toplum düzelir. Bugün bize daha çok slogan değil, secdede aşılmış bir alın ve sükunet bulmuş bir kalp lazım. Daha çok tartışma değil, daha çok edep lazım. Dışarıyı boyarken içerideki yangını görmezden gelmenin hiçbir anlamı yok. Fıtratımıza aykırı bir rüzgarda savruluyoruz. Sürekli harcayan ama hiç tamamlanamayan, sürekli konuşan ama hiç anlaşılmayan bir garip kalabalığız. İnsanın kalbi ancak bir anlam bulduğunda yatışır. Ve o anlam sadece yere bakarak değil, göğe ve öze bakarak bulunur. Belki de çözüm çok uzaklarda değildir. Bir sofrada göz göze, telefonsuz oturabilmekte, bir anne babanın evladının sesindeki titremeyi duymasında, öfkeyi yutup helali gözetmekte saklıdır.
14: Değerli dinleyenler, programımız Ezan-ı Şerif'ten sonra devam edecektir.
15: Gaziantep ilimiz için İkindi Ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Mehmet Sait Özcan, Doğru Haber. Ve nihayet pes etti Epstein düşkünü sarı kafa. Ve nihayet ABD, İran'ın kararlı duruşu karşısında pes etti. Trump, sosyal medyada attığı bir mesajla gelinen aşamayı şöyle duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik. Biz de inandık. Trump'ın kurduğu cümlelerden en ciddi olanı belki ama yine de yalan. İran'ın geliştirdiği füze kapasitesi ve vurabilirlik iradesiyle birlikte Hürmüz Kozu karşısında çaresiz kaldıklarını söylemiyor. Daha düne kadar kale bile almadıkları Pakistan ve diğer ülkeler hatırına savaşı durdurabileceklerini belirtiyor. Üstelik adına Özgürlük Projesi dediği harekat sürecinde müzakere masasındayken saldıran, askeri hedef diye ilkokulda 168 kız çocuğunu füzeyle katleden caniliklerini muazzam askeri başarı diye pazarlıyor Epstein düşkünü. Ancak ABD ve Siyonist İsrail'in sözden anlamadığı, sadece güç ve güç odaklı argümanlardan anladığını, İran'ın son iki aydır sergilemiş olduğu saldırıya saldırı müetekabiliyeti çerçevesinde konu net bir şekilde anlaşılmıştır sanıyorum. Diğer yandan ABD yönetimini beyaz bayrak çekmeye iten farklı sebepler de var elbette. Bunlardan biri ABD'de yaklaşan ara seçimler ki anketler Trump'ın oy oranında ciddi düşüş olduğunu gösteriyor. Amerikan halkının Gazze'deki 2 yıllık Siyonist soykırıma, ABD'nin tam desteği ve Trump'ın İran'a saldırı kararına bu bizim savaşımız değil, Trump Amerika'yı İsrail'in peşinden sürüklüyor tepkilerini olumlu oya dönüştürme çabasıdır. Sarı kafanın savaşı sonlandırma isteği. Aslında ABD yönetimi İran'ın direnç noktasının kırılamayacağını anladığı andan itibaren düştüğü bu savaş cenderesinden karizmayı çizdirmeden çıkabilmenin 50 çeşit yollarını arıyordu. Trump'ın hala bile devam ettirdiği bir şaklabandan farksız deli deli açıklama ve paylaşımların sebebi, bir yanda yönetimini kuşatan Siyonist lobinin baskısı, diğer yandan Amerikan halkının yumruklarından korunmaya çalışan çaresizliğini sergiliyor. Çünkü Amerikan siyasetinde ki halkta da yer eden bir söylem var. Önce Amerika. Politikası gereği ABD yönetimi bir yeri işgal edecekse bir saldırı ya da savunma durumunun Amerikan çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Ancak ABD'nin İran saldırısının önce Amerika politikasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını Amerikan halkı artık çok sesli dile getiriyor. Sonuç itibariyle ABD'nin İran karşısında aldığı yenilgi açıktır. Ancak bir süredir bu yenilgiyi masada kazanıma dönüştürme çabalarını izliyoruz. Bir yandan kendi şartlarını diretme, diğer yandan ateşkese uymama terörizmini ABD ve Siyonist İsrail gerçekleştiriyor. Hatta terörist İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'da saldırı ve katliamlarına devam ediyor. Tarihte en gaddar ülke yöneticisinin bile tenezzül etmediği ateşkes sürerken saldırmakla kalmayıp karşı tarafı barışa yanaşmamakla suçlamak, ABD ve paramiliter rejimi İsrail için rutin bir politika haline gelmiş durumda. Yani hiçbir şekilde güvenilmez politikalarıyla, neredeyse her açıklamaları yalanlar ve ihanet üzerine kurulu bir yönetimle karşı karşıya dünya ülkeleri.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Kervan FM reklamlar.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
5: zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113

0: 61 57. Adresimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 0819 0532 554 6303. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
6: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir süre sonra onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, "Ey Meryem, sen gerçekten çirkin bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Onlar dediler ki, "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" Ama çocuk şunları söyledi: "Kuşkusuz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme karşı saygılı kıldı ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün bana selam olsun." İşte onların hakkında kuşku duydukları Meryem oğlu İsa, gerçek söze göre böyle biridir. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O böyle şeylerden uzaktır. Çünkü o bir şeyin olmasına karar verdiğinde, ona sadece ol der, o da hemen oluverir. İsa şunu da söyledi: "Gerçekten de Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru yol budur." Bununla birlikte Kitab-ı Mukaddes'e uyan gruplar İsa konusunda kendi aralarında ayrılığa düştüler. O büyük güne ulaşıldığında vay o inkar edenlerin haline. Onlar bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Ama o kendilerine yazık edenler bugün hala apaçık bir sapıklık içindedirler. Bu yüzden sen, onlar her ne kadar gaflet içinde olsalar ve inanmasalar da işin olup bitirileceği o pişmanlık günü konusunda kendilerini uyar. Gerçek şudur ki yere ve yer üzerinde bulunanlara mirasçı olacak olan biziz. Sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Kitapta İbrahim'i

0: Allah'ın. Çünkü o doğru sözlü bir insandı, bir peygamberdi. O bir gün babasına, "Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, gerçek şu ki bana sana gelmemiş olan bir bilgi geldi. O halde bana uy ki seni dosdoğru bir yola ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a karşı gelmiştir. Ey babacığım, gerçekten sana çok merhametli olan Allah tarafından azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum." Babası dedi ki, "Ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzak dur." İbrahim, "Sana selam olsun," dedi. "Ben yine de senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizi ve Allah dışında taptıklarınızı terk ediyorum ve yalnızca Rabbime dua ediyorum. Rabbime dua sayesinde bahtsız olmamayı umarım." İşte biz İbrahim'e onları ve Allah dışında taptıklarını terk ettiğinde İshak'ı ve Yakub'u vermiş ve her birini peygamber yapmıştık. Böylece biz onlara rahmetimizden bağışta bulunmuş ve onları gerçeğin yüce bir dili yapmıştık. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o seçkin biriydi. Bir elçi, bir peygamberdi. Biz ona Sina Dağı'nın sağ yanından seslenmiş ve onunla gizlice söyleşmek için onu kendimize yaklaştırmış ve rahmetimizin bir sonucu olarak da ona kardeşi Harun'u peygamber olarak lütfetmiştik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde duran biriydi ve bir elçi, bir peygamberdi. Halkına namaz kılmalarını ve zekat vermelerini emrederdi. O Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o çok doğru sözlü biriydi, bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra onların ardından namazı terk eden ve tutkularının şehvetlerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Ama bunlar azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunların dışındadır. Çünkü onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetlerine gireceklerdir. Onun verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Onlar orada boş sözler değil, yalnız esenlikle barışla ilgili sözler işiteceklerdir. Onların orada sabah akşam kendilerine ait rızıkları olacaktır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanları mirasçı kılacağımız cennet budur. Biz melekler, senin Rabbinin buyruğu olmadıkça inmeyiz. Çünkü önümüzde, arkamızda ve bunlar arasındaki her şey O'nundur. Senin Rabbin asla unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O halde O'na ibadet et ve O'na olan ibadetinde güçlüklere göğüs ger. Sen hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten sonra diri olarak çıkarılacak mıyım demektedir. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? Andolsun Rabbine ki biz onları da şeytanları da mutlaka mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde diz çökmüş durumda hazır tutacağız. Sonra da hiç kuşkusuz her topluluktan Rahman olan Allah'a en çok karşı geleni ayıracağız. Çünkü biz cehenneme girmeye en layık olanları elbette ki en iyi bilenleriz. Sizden hiç kimse yoktur ki yolu oraya, cehenneme uğramamış olsun. Çünkü bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan korkup sakınanları cehennemden kurtarırız ve zalimleri ise orada dizüstü çökmüş durumda bırakırız. İnkar edenler kendilerine ayetlerimiz apaçık olarak okunduğunda, inananlara bu iki topluluktan yer bakımından hangisi daha iyi, topluluk olarak hangisi daha güzeldir diye sormaktadırlar. Oysa biz onlardan önce varlık ve görünüşçe daha iyi nice kuşakları yok etmiştik. De ki, sapkınlık içindeki kişi kim olursa olsun, Rahman olan Allah ona ne kadar uzun bir süre verirse versin, bunun onlara bir yararı olmaz. Çünkü onlar, tehdit olundukları azabı bu dünyada veya kıyamet gününde gördüklerinde, yer bakımından kimin daha kötü bir durumda, güç bakımından da kimin daha zayıf bir durumda olacağını anlayacaklardır. Allah, doğru yola ulaşmış olanların doğruluklarını daha da güçlendirecektir. İyi işlerin kalıcı olan karşılıklarına gelince, onlar Rabbinin katında hem sevap hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ayetlerimizi inkar eden ve bana mutlaka mal ve çocuk verilecektir diyen o kimseyi gördün mü? O gayba mı tanık oldu yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır, biz onun söylediklerini yazar ve cezasını da artırdıkça artırırız. Onun sözüne ettiği şeyler sonunda bize kalır. Kendisi de bize tek başına gelir. Onlar kendilerine bir güç kaynağı olması için Allah dışında bir takım tanrılar edinmişlerdir. Hayır, bu tanrılar onların ibadetlerini tanımayacaklar, aksine onlara karşı olacaklardır. Sen bizim inkar edenlerin üzerine kendilerini sürekli olarak günah işlemeye teşvik eden şeytanlar gönderdiğimizi görmüyor musun? Öyleyse onlar için acele etme. Çünkü biz onlar için belirlediğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'tan korkanları, Rahman olan Allah'ın huzurunda onurlu elçiler heyeti gibi bir araya getireceğimiz ve suçluları da suya koşan susamış deve sürüleri gibi cehenneme sürükleyeceğimiz o günde, Rahman olan Allah'ın katında söz almış olanlar dışındakiler, şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, Rahman çocuk edindi dediler. Onlara de ki, siz gerçekten Allah'a karşı çok çirkin bir iftirada bulundunuz. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecek. Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'ın huzuruna ancak bir kul olarak gelecektir. Andolsun ki O, onları bilgisiyle kuşatmış ve onları tek tek saymıştır. Kıyamet gününde onların her biri O'nun huzuruna tek başına gelecektir. İnanan ve İyi işler yapanlara gelince, Rahman olan Allah, onların kalplerinde sevgiyi egemen kılacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun?
1: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
2: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres Yeditepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.
3: Biz bir radyo, sizler de dinleyici.
0: Hepsi bu kadar mı?
3: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 7192. Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi, Maaşkuyu Caddesi, Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi, Ayşe Fatma Camii Arkası, Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
4: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
5: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
6: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
7: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
8: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 çift 0.
10: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
11: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
12: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
13: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

132. Bölüm. Bir gün Peygamber Efendimiz Zaferoğulları mahallesindeydi. Yanında Müslümanlardan bir grup vardı. Bir ara Abdullah bin Mesud, Resulullah Efendimizin kendine baktığını fark etti. ''Bana Kur'an okur musun ey Abdullah?'' Böyle bir teklifle karşılaşacağını beklemiyordu. ''Kur'an sana indirilmişken benim sana Kur'an okumam nasıl olur ey Allah'ın peygamberi? Ben onu başkasından dinlemekten hoşlanıyorum.'' Abdullah besmele çekti ve Nisa suresini okumaya başladı. Kur'an'ı pek iyi bilen, güzel okuyan bir insandı. Peygamber Efendimizin daha önce müminlere, ''Kur'an'ı 4 kişiden öğrenin, Abdullah bin Mesud'dan, Übey bin Ka'b'dan, Muaz bin Cebel'den ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim'den buyurduğu biliniyordu. Yine bir gün Hazreti Ebu Bekir ve Ömer beraberce Abdullah'ı ziyaret etmişler. ''Müjdeler olsun sana ey Abdullah, Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu işittik. Kur'an'ı inişindeki tazeliyle okumaya özenen kişi, Abdullah bin Mesud'un okuyuşu gibi okusun. Evet, Peygamberimiz böyle buyurdu ey Abdullah. Ne mutlu sana demişlerdi. Resulullah Efendimiz Abdullah'ı pek sever. Ona pek değer verirlerdi. Hayber'in fethinden sonra Yemen'den gelerek Medine'ye yerleşmiş bulunan Ebu Musa Eş'ari, yeni yeni tanımaya başladığı arkadaşlarından Abdullah bin Mesud'u bir zaman Hazreti Peygamber'in aile efradından biri sanmıştı. Kur'an'ın 70'ten fazla suresini doğrudan doğruya Resul-i Ekrem Efendimiz'den öğrenen Abdullah'ın güzel okuması başkaydı. Onu bizzat peygamberler İmam-ı Efendimiz'in karşısında onun denetimi altında okuması çok daha başkaydı. Bununla beraber emir emirdi. Şu andaki duygularını dile getirme imkanına sahip değildi. Mallarını insanlara gösteriş için sarf edip Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Bir kimseye şeytan arkadaş olursa vay onun haline. O ne fena bir arkadaştır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmış, Allah'ın kendisine verdiği rızıktan Allah rızası için sarf etmiş olsalardı ne iyi olurdu. Halbuki Allah onları bilendir. Hiç şüphe olmasın ki Allah zerre ağırlığınca olsa da zulmetmez. Şayet işlenen amel iyilikse onu kat kat artırır. Kendi yanından da ona büyük bir ecir ve mükafat verir. Biz her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve ey Habibim, seni de hepsinin üzerine şahit yaptığımız zaman onların hali nasıl olacak? Abdullah başı önünde, saygı içinde okumasına devam ediyordu. Surenin bu ayetine gelince, Fahri Kainat Efendimiz, bu kadarı yeter dedi. Seni memnun edebildim mi ey Allah'ın Resulü? Abdullah'ın gözleri, Allah'ın yarattığı en temiz, en mübarek yüze bu soruları taşıyarak yöneldi. Fakat Efendimizin yüzü, gözlerinden süzülen yaşlarla ayrı bir ifadeye bürünmüştü. Bu defa Abdullah'ın gözleri, ''Seni üzdün mü ey Allah'ın sevgilisi?'' diye bakar olmuştu. İhtimal ki Yüce Mevla, sevgili peygamberinin gözleri önünde, ayetlerde anlatılanları tecelli ettirmişti. Bu arada büyükler büyüğü Efendimizin, ''Allah'ım, bu daha ben aralarındayken böyle olanların göreceği azap, ya görmeyeceğim ümmetimin hali ne olacak?'' dediği duyuldu. Resul-i Ekrem Efendimiz, ümmeti için böyle gözyaşı dökerken, onun zamanında yaşamak, onun bulunduğu şehirde hayatlarını devam ettirmek gibi bulunmaz bir nimetin kadrini bilmeyen, onun getirdiği dine, onun arkadaşlarına zarar vermedikçe huzur bulamayan bedbaht münafıkların da sayısı az değildi.
bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler Sultanı'nın şehrinde yıllardır onunla birlikte yaşamak, onlara hiçbir şey kazandırmamış, içlerindeki küfür ve nifak duygusundan zerre bile koparamamıştı. Halbuki o büyük sultana iman eden, kalbini onun eşsiz mabetlerine çevirenlere, yüzyıllar ötesinden aynı tazeliğini muhafaza ederek ulaşacak olan nübüvvet pınarının ab-ı hayat yeterinden fazlasıyla gönülleri huzura kavuşturacaktı. Gönüllerini o pınarın kaynağına çevirenler, o mübarek devrede yaşamadıklarına esef etmemeliler. Bizleri Habibi Ekrem'inden yüzyıllar sonrasına bırakan takdir kalemi, sevgili peygamberinin manevi desteğini yüzyılların da ötesine ulaşacak, bütün varlık alemini kucaklayacak değerde takdir etmiştir. O, sadece yaşadığı asrın değil, anasından doğacak en son insana varıncaya kadar herkesin peygamberi. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyuran Yüce Mevla, kullarından hiç kimseyi mahrum bırakmaz. Hiç kimse Habibi Hüda Efendimizin zamanına yetişemediği için Allah'ın rahmetinden ve sevgili Habibi'nin şefaatinden mahrum kalmaz. Bizim inancımız ve Rabbimizden dileğimiz budur. Bir gün Peygamber Efendimiz, Beni Mustalik kabilesinin Medine'ye baskın yapmak üzere hazırlandıklarını öğrendi. Onlara kendi yurtlarında yetişmek üzere derhal ordunun hazırlanmasını emretti. Hicretin 5. yılıydı. Şaban ayı gireli henüz 2 gün olmuştu. 3. gün Medine'nin idaresi Ebu Zer Gıfari'ye bırakıldı ve ordu yola çıktı. Çekilen kura'da Peygamber Efendimiz'e yol arkadaşı olma hakkını kazanan Hazreti Ayşe de bir deve üzerine yerleşti. Yola çıkarken ablası Esma'dan ödünç olarak bir gerdanlık almayı da ihmal etmemişlerdi. 700 kişiyi bulan ordu Kona göçe ilerlemeye başladı. Cüveyriye, Beni Mustalik kabilesi reisinin kızıydı. Bir rüya gördü. Pırıl pırıl parlayan ay tam Medine üzerindeydi. Sonra hareket etti, kendine doğru ilerliyordu. Geldi, nihayet Cüveyriye'nin kucağına kondu. Yabana atılması caiz olmayan bir rüya gördüğüne inanarak uyandı. Aydınlık günlerin geleceği anlaşılıyordu. Son günlerde Yesrib iline yapılması düşünülen ve hazırlıkları sürdürülen baskının bu rüyayla bir ilgisi olmalıydı. Üç gün sonraydı. Birdenbire çıkıp geliveren bir ordunun yaptığı baskın Beni Mustaliklileri şaşkına çevirdi. Kabilenin can damarı sayılan ve Müreysi suyu adı verilen suyun başında dinlenmekte olanlar, üzerlerine yürüyen yüzlerce kişilik bir kuvvetin karşısında fazla dayanamayacaklarını derhal anlamışlardı. Kısa zamanda biten baskın sonucu 12 kişi ölmüş, pek çoğu kaçarak canını kurtarmış, kadınlar, çocuklar ve savaşanlardan bir kısmı esir edilmiş bulunuyordu. Bu arada Müslümanlardan Hişam bin Subabe isimli şahıs yine Müslümanlardan biri tarafından öldürüldü. Bu sadece bir hataydı. Kasıt yoktu. Muharebe bittikten sonra Hazreti Ömer'in hizmetçisi Cehcah'la Hazreçlilerden birinin hizmetçisi olan Sinan bin Weber kuyu başında anlaşmazlık çıkardılar. Yarı şaka, yarı ciddi olan gürültü kavgaya dönüştü. Sinan, ''Yetişin ey Hazreçliler!'' diye bağırmaya başladı. Diğeri de ''Yetişin ey muhacirler!'' diye bağırmaktaydı. Aleve yongayla koşmakta pek mahir olan Arap tabiatı burada da kendini gösterdi. İş ciddi şekilde ele alındı. Cehcah'ın ''Bu iş şakayla başlamıştı'' gibi sözleri gürültüler arasında kayboldu gitti. Beni Mustalik'le savaşmaya gelen ordunun asıl savaşı burada
Müreysi suyunun başında başlamak üzereydi. Derhal yetişen Efendimiz iki tarafı yatıştırdı. Kınlarından çekilmek üzere bulunan kılıçlar yerlerine bırakıldı. Birbirine vurmak üzere hazırlananlar tekrar kucaklaştı. Bu durumu gözleriyle gören Abdullah bin Übey bin Selül fena şekilde kızmıştı. Yanında bulunan birkaç münafığa. ''Bütün bunlar oldu ha. Dağdan geldiler, bağdakini kovdular. Şehrimize sahip çıktılar, hakim oldular. Vallahi bizim bu halimiz atalarımızın doyur köpeğini gelsin seni yesin sözünden başkasına uymuyor. Ekmeğimizi yediler, inciğimize sarıldılar. Artık bu iş böyle yürüyemez. Vallahi Medine'ye varalım, elbet şerefli olan şerefsiz olanı oradan sürüp çıkartacaktır.'' diyordu. İbn-i Selül'ün boğazında patlayacak hale gelen damarlar, bir iki nefes alması lazım geldiğini hatırlatıyordu. Ara sıra kabaran kin duygusu bu defa taşmıştı. Sağında solunda bulunanları şöyle bir gözden geçirdi. ''İşte bu, başınıza elinizle sardığınız bir beladır. Onları yurdunuza soktunuz, malınızı bölüştünüz. Halbuki yüz vermeseniz defolup giderlerdi yurdunuzdan.'' dedi. Bu sözüyle, o artık Medine'de idareye el koyacağını, yapacağı bir darbeyle başa geçeceğini anlatmak istiyordu. Daha sonra da Peygamber Efendimizin kolundan tutacak, ''Hadi Abdülmuttalib'in çiftini sürmeye'' diyerek kovacaktı. Onların yanında bulunan, gençlik çağına ilk adımlarını atmış bir delikanlı bu sözlerden hoşlanmamıştı. İbn-i Selül'ün şerefsiz derken Peygamber Efendimiz'i kastettiğini anlamıştı. Oradan ayrıldı. Nebi Ekrem Efendimiz'in bulunduğu yere doğru yürümeye başladı. Küçücük bir çocuk olduğu günlerde Resulullah Efendimiz'in kendi evlerinde kaldığını hatırlıyordu. Babası Erkam, Efendimiz'e evini tahsis etmiş ve İslam dini yıllar yılı onların evinden tebliğ edilmişti. Artık yiğit bir delikanlı olma yolunda adımlar atan Zeyd, vicdanının emriyle Seyyidül Enbiya Hazretlerini bulacak ve durumdan haberdar edecekti. Zeyd, duyduklarını kelime kelime anlattığı zaman Ömer İbni Hattab sinirinden yerinde duramaz olmuştu. ''Ya Nebiyallah, emret akrabasından Abbad bin Bişre vursun boynunu şu münafığın.'' dedi. Seyyidül Enbiya Efendimiz ona baktı. ''Nasıl olur ya Ömer? O zaman insanlar Muhammed arkadaşlarını öldürüyor diye konuşurlar. Olamaz bu dediğin. Ama hemen yola çıkacağız.'' Efendimizin gelen bu haberle üzüldüğünde hiç şüphe yoktu. Günün bu saatinde orduyu yola çıkarmak hiç adeti değildi. Bu saatte dinlenmekten başka bir şeye insanın gücü yetmezdi. Bununla beraber vakit geçirmeden ordu yola çıktı. Evs kabilesinin reisi Üseyd bin Hudayr geldi. ''Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi.'' ''Sana da selam olsun, rahmet olsun ey Hüseyd. Hoşlanılmayan bir vakitte yola çıkmamız emrettin yani bi Allah. Biz senin böyle bir vakitte yola çıktığını bilmiyorduk. Arkadaşlarınızın söyledikleri sana ulaşmadı mı?'' ''Hangi arkadaştan ve hangi sözden bahsediyorsun?'' ''Übey bin Selül.'' ''Ne demiş?'' ''Medine'ye varınca şerefli olan şerefsiz olanı sürüp çıkartacak.'' demiş. ''Doğru söylemiş ey Allah'ın Resulü. Sen dilersen onu derhal sürüp çıkartırsın. Yemin ederim Allah'a ki şerefli olan sensin. Şerefsiz ve sefil olan da odur.'' Daha sonra Üseyd sözlerine şöyle devam etti. ''Bununla beraber onun hakkında yumuşak davran ey Allah'ın Resulü. Şimdi şundan emin ol ki Allah Teala'nın bizi seninle şereflendirdiği günlerde onun kavmi de ona giydirecekleri taca boncuk dizmekteydiler. Bu sebeple o seni mülkünü elinden alan bir zorba olarak görmektedir. Resulullah Efendimiz bu yiğit, mert ve samimi kişiye gülümseyerek baktı. Yürüyüş devam ediyordu. Zeyd bin Erkam tarafından Peygamber Efendimiz'e ulaştırılan haber döne dolaşa yine Abdullah bin Übey bin Selül'ün kulağına kadar varmış bulunuyordu. Yürüdü. Resulullah Efendimizin yanına vardı.
ey Allah'ın peygamberi, Zeyd bin Erkam size benim söylemediğim bazı şeyleri anlatmış. Halbuki bu sözlerden benim hiç haberim yoktur. Böyle bir sözü söylemediğime yemin ederim. Yanında bulunanlar onu desteklediler. Ya Nebi Allah, Zeyd henüz çocuktur. Yanlış anlamış olabilir. Yanlış anlatmış olması da mümkündür. İhtimal ki dinlediklerini aklında tutamadı. Geldi ve olur olmaz sözler söyledi, dediler. Peygamber Efendimiz bir şey demedi. Böylece mesele kapanmış oldu. Zaten bu sıcakta orduyu yürüyüşe geçirmenin sebebi de halkın bu konuyla meşgul olmasını engellemekti. İbn-i Selül hakkında Hazreti Ömer'in Resulullah Efendimiz'e söylediği söz, İbn-i Selül'ün oğlu olan Abdullah'a ulaşmıştı. Derhal Fahri Kainat Efendimiz'in huzuruna vardı, selam verdi. ''Ey Allah'ın peygamberi!'' dedi. ''Babamın söylediği nakledilen sözlerden dolayı onu öldürmeyi düşündüğünüzü duydum. Eğer gerçekten böyle düşünüyorsanız bu işi bana bırakınız. Derhal babamın başını size getireyim.'' Abdullah samimiyet ve bağlılık duygusunun süslediği sözlerine şöyle devam etti. ''Ey Allah'ın peygamberi! Bütün Hazreçliler pek iyi bilirler ki bu kabile içinde babasına benden daha bağlı ve hayırlı olan, babasını benden daha çok seven kimse yoktur. Şayet babamı bir başkası öldürürse kendime hakim olamam. Ona bir zarar eriştiririm diye korkuyorum. Böylece bir kafirin karşılığında bir mümini öldürür ve cehenneme girerim.'' Nebi Ekrem Efendimiz onun gönlünü aldı. ''Hayır ey Abdullah, aksine biz o bizimle beraber olduğu müddetçe ona iyi davranacak. Onunla hoş geçineceğiz.'' Abdullah gönlü hoş olarak oradan ayrıldı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez sürücü kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez sürücü kursuna gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve

0: Bolu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
1: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
2: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen. Pen.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah için adaleti gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli davranın. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Hak yolun kervanı, Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

Mücadelesiz kan, gözyaşı, eziyet acizdir. Ama kan, gözyaşı, eziyet mücadeleyle beraber olursa zafer getirir. Mükafatını Allah dünyada da verir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camii yanı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 51 04 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Roman Kuşağı başlıyor.
12: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 15. bölüm.

sözünü tamamlayamadı. Zira Abbas öyle umursamaz ve şefkatle bakıyordu ki hiçbir hakaretin onu yüzüne konan bir sinekten daha fazla rahatsız edemeyeceği çok açıktı. Fatma'nın gözlerinde şeytanca bir ışık yanıp söndü. Abbas'ın bu şefkatinden faydalanmaya karar verdi. Abbas, Fatma'nın bu niyetini hemen sezdi. O da bundan faydalanmaya karar verdi. Fatma onun şefkatinden faydalanmak için yanına sokuldukça Abbas da bu yakınlıktan faydalanarak onun kalbindeki köklü güzellikleri depreştirmek için tüm hünerini kullanacaktı. Abbas bu düşüncelerle ablasının yüzüne baktı. Bu yüzdeki hiçbir şey eskisi gibi değildi. Eskiden haya ile parlayan gözler artık yerini şeytani bir çıkarcılığın ateşine bırakmıştı. Sanki usta bir göz operatörü Fatma'nın manevi dünyasının enginliğini yansıtan gözlerini çıkarıp yerine şeytanın gözlerini yerleştirmişti. Fatma konuşmuyordu artık. Ağır adımlarla Abbas'ın yanına gelip oturdu. Oturunca zaten kısa olan eteği yukarı doğru çekildi. Bacaklarının dizlerinden bir karış yukarısı açıkta kaldı. Abbas nefretle yüzünü çevirdi. Leğenin içine düzenli olarak düşen damlalara bakıyordu. Fatma durumu hemen kavradı. Kabanını çıkarıp dizlerinin üzerine attı. Bu kez omuzları açıkta kaldı. İlk kez dekolte giydiğinde kapıldığı duyguya kapıldı. Nedense Abbas'ın yanında oluşu küllenmekte olan haya duygusunu yeniden alevlendirmişti. Kabanını tekrar giydi, omuzunu ve boynundan göğsüne kadar olan çıplaklığı örtmek için önünü ilikledi. Abbas, ablasının bu çabasını hissedince bir sevinç duydu. Oturduğu yerden kalkıp kendi kabanını getirerek ablasının dizleri üzerine bıraktığında yüzünün kızardığını gördü. Bu durum Abbas'ın içinde zayıf da olsa bir umut kıvılcımı meydana getirmişti. İçinden neden olmasın? 25 yıl boyunca yürekte yerleşip kök salan haya duygusunun 3-5 yılda tamamen kuruyup yok olacağı mümkün müdür? Dedi. Elleriyle dizleri üzerindeki kabanın iplerini çekiştirip duran ablasına baktı. Utançla kızaran yüzdeki gözlerde şeytanca bir ifade hala yanıp yanıp sönüyordu. ''Pişman mısın?'' dedi Abbas. Kendisinin bile inanamadığı ölçüde yumuşak bir sesle sormuştu. Fatma dirseklerini dizine dayayıp elleriyle yüzünü kapadı. Abbas şefkatle ablasının elini tutup yüzünden ayırdı. Fatma ağlıyordu. Gözlerindeki şeytanca ifade sanki gözyaşlarıyla akıp gitmiş, yerini utanç ve pişmanlığa bırakmıştı. Fatma başını Abbas'ın göğsüne dayayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Sorusunun cevabını en açık şekilde almıştı. Bir müddet sonra Fatma'nın sakinleşip eliyle gözyaşlarını silmeye başladığı anda Abbas sesinin aynı yumuşaklığıyla sordu. ''Aranız nasıl? Sana eziyet ediyor mu?'' Fatma gözlerini silerken kesik kesik konuştu. ''Fiziki olarak etmiyor tabii. Ama pasta hançeriyle bağrımı delip kalbimi parçalamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Onu bırakamayacağımı bildiğinden her fırsatta param için bana katlandığını ima edip duruyor. Şimdi 5 parasız kaldığımı öğrenirse ve sen hala onun seni terk etmesinden korkuyorsun dedi Abbas soğuk bir sesle. Fatma artık sakinleşmişti. Evet dedi. Abbas istemeyerek sesini yükseltti. Peki ama neden? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hem bilsen de sana anlatamam. Anlatsam da sen anlayamazsın. Evet. Gerçekten de anlayamıyorum. Allah'a and olsun ki ısrarla sana bunca kötülüğünü yapan bir insanın peşinden gitmeni anlayamıyorum. Fatma son hamlesini yapar gibi atıldı. Bağırarak. Anlayamazsın tabii. Seviyorum onu. Sen hiç sevdin mi ki bu duygumdan ötürü yargılıyorsun beni? Dedi. Sesinde ürkekçe bir coşkunluk vardı. Abbas onun gerçeği görmeye hazır olduğunu hissetti. Gerçeği görmek istemeyen bir insana nasihat etmektense taşlarla sohbet etmeyi yerlerdi. Ama buna Fatma hazırdı artık. Ona söyleyeceği sözlerin boşa gitmeyeceğine inanıyordu. Bu inançla ve de biraz coşkuyla ''Beni sevdin mi ha? Sevdim evet. Hem de senin anlayamayacağın kadar engin bir aşkla sevdim.'' Babamı sevdim, annemi sevdim, seni sevdim, Zehra'yı sevdim. Hepinizden çok Rabbimi sevdim. Benim sevgim hayvani şehvetin kölesi olmaktan uzak, saf ve duru bir sevgidir. Annemi severim ama bu sevgim beni Allah'a itaatten men etme hakkını vermez ona.
Zehra'yı severim ama bu sevgi beni anneme isyana teşvik etmek hakkını vermez ona. Seni severim ama bu sevgi tüm ailenin hakkı olan bir sepeti haram yolda çarçur etmeni göz yumma hakkını vermez sana. Bak şu evin haline. Yaşlı annen çatısından sular damlayan bir harabede yaşıyor ve sen sevgiden bahsediyorsun. Fatma başını Abbas'ın göğsüne koydu. İçinde birçok şey geçiyordu ama sadece ağladı. Gözyaşları pişmanlığını, acılarını, komplekslerini anlatıyordu. Abbas kalbinin acı bir şekilde burkulduğunu hissetti. Ağlamıyordu. Ağlamak da gelmiyordu içinden ama ablasına şiddetle acıyor, onu rahatlatacak bir kelime arıyordu. Sonunda sessizliği hiç bozmamış gibi yumuşak çıkan sesiyle tane tane konuştu. Hata kullara mahsustur. İnsanlar günah işlemeseydi sevabın ne manası kalırdı? Allah'ın Resulü salat ve selam üzerine olsun, ruhum kudret elinde olan Allah'a kasem ederim ki siz günah işlememiş olsaydınız Allah-u Teala sizi giderir, yerinize günah işleyip de Allah'a istiğfar edecek bir topluluk getirirdi de onları yargılardı diye buyururken bizlere hitap etmiştir. Allah samimi bir şekilde tevbe eden kullarının tüm günahlarını silmekle kalmaz, günahların çok fazlası sevaplarla da mükafatlandırır. Tevbe et ablacığım, sadece tevbe et ve ailene dön. Seni gerçekten seven, dünya ve ahiretin için her türlü fedakarlığa hazır olan insanların yanına. Fatma'nın ağlayışı, baharda yağmurun aniden kesilişi gibi kesildi. Kafasını Abbas'ın göğsünden çekip ayağa kalktı. Kalkmasıyla birlikte dizlerinin üzerindeki kaban kayarak düştü. Abbas, ablasının utançla eteğini dizlerine doğru çekiştirdiğini gördü. Abbas'a baktı. Sadece tamam dedi ve kapıya yöneldi. Abbas da onunla beraber kapının önüne geldi. Ayşe ana ayak seslerini duyunca koşup odanın önüne kadar gelmişti. Abbas annesini omuzundan tutup kendine doğru çekti. Fatma dış kapıyı açmış çıkmaya hazırlanıyordu. Ayşe ana inler gibi kızım yavrum benim dedi. Fatma dönüp annesine baktı, gözlerinin etrafı kızarmıştı. Yüzünün tüm hatları utanç ifadesiyle dop doluydu. Özür dilerim anneciğim dedi ve çıktı. Abbas bir müddet Fatma'nın yağmurda gittikçe silikleşen silüetini izledi. Açık duran kapıdan içeriye rüzgarla beraber yağmur damlaları hücum ediyordu. Ayşe ana Abbas'ın kollarından kurtulmak için çırpındı. Gitti, biricik kızım gitti diye bağırdı. Abbas sakindi. Dönecek anneciğim, dönecek. Hem de senin istediğin şekilde dönecek. Sen yalnızca dua et. Ayşe ana sakinleşti. Abbas'a tüm kalbiyle güveniyordu. Zehra da yanlarına gitti. Önce hiçbir şey söylemeden açık duran kapıya baktı, sonra gidip yavaşça kapıyı kapadı. Sessizce kanepede oturdular. Fazla zaman geçmemişti ki kapı çalındı. Bu yağmurlu havada misafir beklenemezdi. Ama bugün ikidir kapıları vuruluyordu. Tereddütle olduğu yerde kaldı. Dönüp Abbas'a baktı. Ayşe ananın yüzünde garip bir tebessüm vardı. Belli ki kızının geldiğini düşünüyordu. Zehra kapıya baktı. ''Kim o?'' dedi yüksek sesle. Kapıdaki şahsın cevabı gecikmedi. ''Zehra abla aç, benim.'' Zehra bu sesi tanıyordu. Abbas'a döndü. ''Ferhan abim, sen rahatsız olma ben açarım.'' diyerek daracık holü dönüp kapıya yöneldi. Kapı açıldı, sonra hızla tekrar kapandı. ''İçerideler mi?'' diye sordu Ferhan. Odadakilerin zor duyduğu bir sesti. Zehra, evet dedi. Abbas, Ferhan'ın tavrında bir gariplik sezdi. Sessizliği, tedirgin duruşu bir şeylerin habercisi gibiydi. Hayırlısı dedi içinden. Ferhan kapıda bekledi bir süre. Kabanının kenarından sular damlıyordu. Kafasındaki bereyi çıkarıp kabanı soydu. Zehra, kabanı ve bereyi onun elinden alıp holdeki askıya astı. Abbas, Ferhan'ın kırmızılaşan burnuna ve kulağına baktı. Ellerini ovuşturuyordu. Nedense selamlaşmak, kalkıp musafahalaşmak kimsenin aklına gelmedi. Ferhan, ''Dışarıda çok kötü bir yağmur var. Kendimi zor buraya attım.'' dedi. Abbas, ''Ya!'' diye karşılık verdi. Halbuki karşısındakinin ne dediğini bile anlamamıştı. Bir nezaket refleksiydi sadece. Ferhan, içerideki moral bozukluğunu hemen fark etti. Ayşe ana gelen kızı olmadığı için ağlayacak gibi olmuştu.
Abbas ise hala ablasının tamam derken gözlerinde beliren ama tam olarak çözemediği ifadeyi düşünüyordu. Bu yüzden dalgındı. Ferhan tüm bunları yanlış yorumladı. O anda Zehra içeri girdi. Onun yüzüne de anlaşılmaz bir hüznün ifadesi okunuyordu. Ferhan artık düşüncesinde yanılmadığından emindi. Pencerenin yanındaki sandalyeye oturdu. Sandalyenin gıcırtısı, şıpırdayan damlaların ve tıkırdayan saatin sesine karıştı. Bu sesler de olmasa odada tam bir ölüm sessizliğinin hüküm sürdüğü söylenebilirdi. ''Demek haberiniz var!'' dedi Ferhan bu sessizliği bozarak. Sesi hüzünlüydü. Ayşe ana, ''Evet ya, az önce geldiydi!'' dedi saf saf. Ağlamak üzereydi. Abbas dalgındı. Konuşulanları dinlemiyordu. Ama Ferhan ikinci kez ağzını açtığında nezaketsizlik göstermiş olmasın diye ona baktı. Ferhan'ın kelimeleri balyoz gibi bu darbeyi hiç mi hiç beklemeyen üç kişinin üzerine indi. ''Nurten abla ve ailesi için gerçekten çok üzgünüm.'' dedi. Önündeki leğene düşen damlalara bakıyordu. Kendisine yönelen, bir şey anlamamış şaşkın bakışların arasında konuşmasına devam etti. ''Ama Murat'ın kurtulması da Allah'ın bir lütfu olsa gerek. Her gün o saatte evde olduğu halde bombanın evi ve içindekileri yok ettiği gece...'' Cümlesini tamamlayamadı. Abbas'ın ''Ne?'' diyerek ayağa fırlamasıyla gözlerini leğenden kaldırıp Zehra'ya ve Abbas'a baktı. Yüzlerindeki şok ve şaşkınlık ifadesini görünce geri dönemeyeceği ölümcül bir hata yaptığını anladı. Böylesi önemli bir konuya yeterince düşünmeden palas pandras girdiği için dünyanın en aptal insanı olduğunu düşündü. Kekelemeye başladı. ''Ben sanmıştım ki...'' Şok kısa sürdü. Hemen ardından çığlıklar kapladı odayı. Abbas, annesinin kendini yerlere vura vura saçını başını yolmasını görmemek için ona doğru bakamadı. Ama annesinin olduğu tarafta hiçbir hareket yoktu. Acaba bayıldı mı diye en iyi ihtimali düşünerek annesine baktı. Bayılmamıştı. Gözleri açık ve sakin bir şekilde oturmuş, Ferhan'a bakıyordu. Ferhan, annesinin karşısına geçip diz çöktü. Şu an annesinin ağlayıp sızlamasını öyle çok istiyordu ki. Ama Ayşe ana beton bir duvar gibi cansız ve hareketsizdi. Hiç tepki vermiyordu. Dikkatle annesinin yüzüne baktı. Önce delirdiğini düşündü. Ama gözleri öyle manalı ve hüzünlüydü ki bu ihtimalin doğru olmadığı gün gibi ortadaydı. Deliren insan belli bir olay karşısında hüzünlenmezdi. Olaylara mana yükleyen akıl gittiğinden düşüncelerin aynası olan göz manalı manalı bakamazdı. Abbas ilk şoku atlattığında tehlikenin farkına vardı. ''Ana, ana kurban olayım kendine gel. Ferhan, koş taksi çağır. Zehra, çabuk bir sürü su getir. Çabuk ol. Ah canım anam. Ferhan koş dedim. Annem iyi değil. Koş.'' Zehra'nın getirdiği bir sürahi suyu annesinin yüzüne, boynuna ve başına döktü Abbas. Ferhan bir an ne yapması gerektiğini anlayamadı. Afallamıştı. Abbas'ın Ayşe anayı kucakladığını görünce kendine geldi. Bilinçsizce koştu. Bir yandan da ''Benim suçum bu. Hepsi benim suçum.'' diye hayıflanıyordu. Abbas pencerelerin ardından kendini seyreden gözlerin farkına bile varmadan kucağında annesiyle çamurlu yollarda deliler gibi koşarken Ferhan bir taksiyle çıka geldi. Hastaneye geldiklerinde doktorlar çok kısa bir tetkikin ardından Ayşe anayı yoğun bakıma aldılar. Birkaç saatlik bekleyişten sonra doktorla yüz yüze geldiler. Doktorlar sakindi. ''Operasyon şu an tamamlanmak üzere. Arkadaşlar son müdahaleleri yapıyorlar. Ama annenizin kendine gelmesi biraz zaman alacaktır. Beyine giden damarlar tahrip olmadan müdahale edebildiğimizden bilinci çabuk açılacaktır. Felç de beklemiyoruz. Belki ilk etapta kol ve bacaklarda geçici bir hissizlik olabilir. Ama en az bir hafta hastanemizde gözetim altında dinlenmesi gerekecek.'' Abbas doktora teşekkür etti. Ayakta bile durmakta güçlük çekiyordu. Yorgun ve bitap düşmüştü bedeni. Tekrar arkasındaki banka oturuverdi. Konuşmaları dinleyen Ferhan suçlu ve mahcup tavırlarla gelip Abbas'ın yanına oturdu.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı. Beydilli Şubesi, Çanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz.

0: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
1: Nisan 571'de güllerin en güzeli açtı bir gül dalında. Muhammed'in doğumunu müjdeleyin dört bir yana. Duyun arkadaşlar, duyun. Tadı zemzem bugün suyun. Bir gecede sönüverdi yüzyıllardır yanan ateş. Duyun arkadaşlar, duyun. Muhammed'i kalbe koyun.

Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Mal senin, mülk senin, buyuran sensin. Hükmünü apaçık duyuran sensin. Yaratan, yaşatan, doyuran sensin. Yine de kulların şeytana tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Kur'an'a cüret var göz göre göre. Ayaklar altında örf, adet, töre. İslam türetmişiz herkese göre. Olmuşuz para, pul, putlara tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Ceza ve mükafat Kur'an'da çok net. Kimse de ne korku ne de bir gayret. Sanki bize değil cehennem cennet. Olmuşuz fal, büyü, cinlere tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Dünyayı boğarken zulmün tekeli, teraziyi tutan eller lekeli, çatıları basmış cehalet seli, olmuşuz bir kara vicdana tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. O kalu belayı unuttuk çoktan, işret soframızda kuş sütü noksan, kimin umurunda maide 90, olmuşuz hayyamcı fırkaya tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Fakirdik ve lakin haddi bilirdik, secdeye şükürle hamdla gelirdik, 3 kuruş gördükçe sanki delirdik, kıldık her güzeli çirkine tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Uygarlığın harcı sandık şehveti, sunduk sahnelerde boy boy iffeti, sanat dedik, savunduk bu zilleti, kıldık mahremleri modaya tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Delik deşik olmuş ahlak yasası, sülüklerle dolmuş mülkün kasası, mahşermiş, mizanmış, kimin tasası, artık rüşvet bile rüşvete tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Yüz yüze ikramda sahte bir yarış, dostun arkasından diller bir karış, lafta kalmış sevgi, saygı ve barış, olmuşuz selamsız bir nesle tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Bir yanda milyonlar aç, sefil bekler, bir deri, bir kemik, üryan bebekler, bir yanda el bebek, kaniş köpekler, olmuşuz bencil bir tinete tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Denizler kokuşmuş, dağlar yanmada, bacalar göklere zehir sunmada, dünya can çekişir son savunmada, nimete namertçe açmışız harbi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Her şeyi uydurduk haşa kitaba, haram ve helali koyduk bir kaba, çorbamıza bile karıştı riba, sana ve Resul'e açmışız harbi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Alışmış dilimiz fitne tadına, İslam zulmedermiş güya kadına, yalan söylüyoruz Kur'an adına, yüce kelamına açmışız harbi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Nasıl da bastırmış küfran sisleri, kaybolmuş Nebi'nin nurlu izleri, bunca bela uyarmıyor bizleri, olmuşuz kör, sağır bir nefse tabi. Ne kadar da sabırlısın ya Rabbi. Anlatmaya dilde lisan yetmiyor,
Hicabından durdu kalem gitmiyor. Ne yapsak da bizde kusur bitmiyor. Olmuşuz bir kere isyana tabi. Kurtar bizi, kurtar bizi ya Rabbi.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.

Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Öz Yılmaz Ford özel servis ve yedek parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford özel servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford özel tamir ve bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford özel servisi ve yedek parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart

0: Müminlere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya, Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor. Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste basın toplantısı düzenledi. Ramanlı'nın gündeminde küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar vardı. İnsan hakları savunucularının vahşete sessiz kalmaması gerektiğini belirten Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu. Siyonist işgal rejimi Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da savaş suçları işliyor. İşgal rejimine ait SİHA, Lübnan'ın güneyindeki Mejdelsen kasabasına saldırdı. Lübnan Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne göre bir ambulans ekibine düzenlenen hava saldırısında İslam Sağlık Derneği'nden bir sağlık görevlisi şehit oldu, bir diğeri ise yaralandı. SİHA'lı bir saldırı da Hasbaya bölgesine düzenlendi. İşgal ordusu, yolda seyreden bir araca yaptığı saldırıda bir sivil savunma görevlisini katletti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak kınadı ve uluslararası toplumu bu tür ihlalleri durdurmak ve uluslararası anlaşmaları korumak için harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonu Merkezi, son saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı. İşgal ordusunun yoğun saldırılarında ikisi Filistinli olmak üzere 7'den fazla Lübnanlı sivil şehit oldu. Lübnan hükümeti ile işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren sözlü ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 2727 ve yaralı sayısı ise 8438'e yükseldi. Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, Cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Siyonist saldırıların ve insani yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de sağlık hizmetleri alarm veriyor. Zorunlu göçün getirdiği acıların içine doğan minik yürekler, nefes almak için ihtiyaç duyduğu oksijenden dahi mahrum kalma tehlikesi yaşıyor. Yaşama oksijen tüpüyle tutunan minik bedenler bu haktan bile mahrum bırakılıyor. İşgal rejimi saldırısı ve ablukası Gazze'de oksijen sıkıntısı çeken bebekleri yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ediyor. Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Dr. Ahmet Ferra, yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde iki oksijen istasyonundan birinin tamamen durduğunu, diğerinin ise durma noktasına geldiğini söyledi. Oksijen istasyonlarının kırmızı alarm verdiğini ve çok acı bir senaryonun gerçekleşmek üzere olduğu uyarısında bulunan Ferra, oksijenin temin edilememesi demek, yatan onlarca, hatta yüzlerce hasta için toplu infaz demektir diye konuştu. Nasır Hastanesi Teknik Bakım Birimi sorumlusu Mühendis İsmail Ebu Nemr ise, oksijen istasyonlarının, sağlık merkezleri ve hastanelerdeki hastalara oksijen sağlayan ana ve tek kaynak olduğunu söyledi. "Bugün çok büyük bir tıbbi felaketle karşı karşıyayız," diyen Ebu Nemr, uluslararası topluma yardımcı olma çağrısında bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu, Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada, 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor. Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 1/5'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi. Kurumun yanında iş yeri bulunan esnaf, daha önce de benzer olaylardan şüphelendiklerini ifade etti. İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
0: Haberleri dinlediniz.
2: Evrenin nazlı gülü. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün sadeliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan, boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli, nasıl da şakıyor, ne güzel nameler yakıyor, hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadideleşen, ey nazlı gül, nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve ol gülşende bir gül seyreledik ki ne gül. Karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevni, insanların en güzel. Evet, onu sevmek hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak. Hayır, anlatamamak. Onu anlatmaktan aciz kalmak.

Ümmetin başkaca coğrafyalarında başka Ramazan soruları var mı? Bağdat yıkılsa, Basra harap olsa, Biladüşşam ağlasa, dost çatlatan, umursamazlık kokan sorularımız hep aynı mı olacak? Sahi, Ramazan geldiğinde klişe olmayan, cevabı bilindik beylik sorular değil, yaşanmışlıkların bıraktığı derin acı ve çaresizlikle yoğrulmuş sorular var mıdır burnumuzun dibindeki coğrafyalarda? İşittiğimizde unutulmuşluğumuzun vebalini hissettirecek ve sorumluluğumuzu hatırlatacak ağır sorular var mıdır? Örneğin, namaz sırasında evinin bir odasına havan mermisi düşen bir kişi, çocuklarının cesetlerini toplamak için namazını bozabilir mi? İki el ya da ayağını veya bunlardan birisini kaybeden kişi, farz olan el ve ayakları yıkamadığında veyahut kalan tek el ya da ayağını yıkadığında abdesti sahih olur mu? Şarapnel parçasının isabet etmesiyle yüzünün dörtte üçünü kaybetmiş olan bir kişi, yüzünün kalan dörtte birlik kısmını meshetmesi yeterli olur mu? Tan yerini ağartan, siyahla beyaz ipi ayırt eden bir ateş bombası imsak başlangıcı sayılsa ve sabah namazı kılınsa, bu namazı kaza etmek gerekir mi? Savaş uçaklarının sessizliği yaran bir çığlıkla şehrin üzerine bıraktığı bombaları sehven iftar topu sanıp orucunu açan kişiye kaza gerekir mi? İftariyelik sımsıcak pidesini almış evine dönerken bir top mermisiyle ekmek sırası bekleyen topluluğun paramparça olmuş cesetlerinden birkaç damla kan pide üzerine sıçramış olsa ve bu kişinin bir başka yiyeceği elde etmesi imkansızsa, bu pideyi yemesi caiz midir? Sabah akşam üzerlerine bombaların sağanak sağanak yağdığı, Suriyeli kardeşlerimizin bombardımanın neden olduğu dumanı solumaları oruçlarını bozar mı? Vücuda giren her şey orucu bozduğuna göre, keskin bir nişancının kahpe mermisiyle şehit olan, merminin ağzından girerek şehit ettiği kardeşimiz, Rabbine oruçlu mu kavuşmuştur, yoksa orucu bozulup mu kavuşmuştur? Minaresi, kubbesi yıkılmış bir camide namaz kılınır mı? Bir kısım cüzleri yakılmış mushaftan Kur'an okunması caiz mi? Her gün ortalama yüzün üzerinde Müslümanın öldüğü Suriye'de kardeşlerimiz öldürüleceklerini bildikleri için önce mezarlarını kendi elleriyle kazıyor, ardından öldürüleceklerini bile bile zalim sultana hakkı haykırmaları intihar sayılır mı? Daha da önemlisi, bir Müslüman kendi mezarını kendisi kazabilir mi? İki ay öncesinin BM raporunda 2000 Suriyeli kadının tecavüze uğradığı ifade edilmişti. Sadece resmi kayıtlara geçen kadarıyla bu kadınlar, "Bizlere namusumuzu koruyabileceğimiz mermi gönderemiyorsunuz, bari doğum kontrol hapı gönderin" diyorlar. Şebihaların tecavüz ettiği bu kadınlar doğum kontrol hapı kullanabilirler mi? Ya da kürtaj yapabilirler mi? Yaklaşık 2 yıldır katliama maruz kalan Suriyeli kardeşlerimiz, Resul aleyhisselam, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez, onu yardımsız bırakmaz" hadisi şerifini hatırlatarak, "Ey Müslümanlar, neredesiniz? Bizi yardımsız bıraktığınız için Ruzi Mahşer'de iki elimiz, iki yakanızda olacak" diye sitemlerini dile getiriyorlar.
gerçekten onları zalimleriyle baş başa bıraktığımız, onları sadece izlediğimiz için bizlerin yakasına yapışabilirler mi? Yoksa bu yüzyılın başında emperyal devletlerin masa başında çizmiş olduğu sınırlar birbirimize en kötü günümüzde bile ayrımızın dokunmasına asla izin vermeyen uluslararası vesayet anlaşmaları kardeşlik hukukumuzu yerine getirme işimize haklı gerekçe olabilir mi? Allah katında bu sınırların ve anlaşmaların geçerliliği nedir? Suriye'de bir pankartta "Biz Suriye dosyasını Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne değil, İlahi Adalet Mahkemesi'ne havale ettik. İlahi mahkemede bizleri yardımsız bırakanlardan şikayetçi olacağız" diyordu. Gerçekten Suriyeli Müslümanlar ilahi mahkemede bizlerden şikayetçi olabilirler mi? Arakan'da gözü önünde kafası baltayla kesilen yavrusunun acısına ağlarken bir annenin alimlerimizin ve yöneticilerimizin suskunluğuna kahrederek içine akıttığı gözyaşları orucunu bozar mı? Somalili bir kardeşimiz, iftar programı sunucusu Hoca Efendi'ye, "Biz ne iftar ne de sahur yapıyoruz. Allah bizim orucumuzu kabul ediyor mu acaba?" diye soruyor. Evet, gerçekten ümmeti İslam'ın bayrama çıkacak yüzü ve yüreği yokken Allah bizim şişkin karınla, pişkin tavırlarımızla tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eder mi? Mısır'da ellerinden hakkı alınanların bir cuma namazı sonrasında üzerlerine mermi yağdırılırken 200 kişinin öldüğü, 4000'den fazla kişinin yaralandığı Adevi katliamına dünya sessiz ve seyirci kalırken bizim ekranlar karşısında oturup onlara sadece acıyan gözlerle bakıp suskun, hareketsiz ve pısırık bir Müslüman olmamız bizi neyle ifade eder? Farkında mısınız? Müslüman kanı akıyor. Orucunuz mu? Allah kabul etsin.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın.

Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Onun hatırına var secdeye. Vakit akşam. Akşam namazı vakti.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan Efendim 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlid programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplamalı

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çık Sorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, dünya ve ahiretteki ikram ve inayeti bütün dinleyicilerimizin üzerine olsun. Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, öncelikle yüce Rabbimiz bizleri yerin ve göğün içindeki bütün bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Her namazda Muhammed ümmeti ilk kelimesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan, alemlerin sahibi olan Allah'a hamdolsun. Rab, terbiye eden demek, düzenleyen demek, egemen olan demek değerli Müslümanlar. Güneşin Rabbi de Allah, bulutların Rabbi de Allah, kuşların, bütün kainat ve evrenin Rabbi de Allah'tır. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ Mülk suresinde geçiyor. Diyor, اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ Başınızın üzerinde uçan kuşları görmüyor musunuz? Saffatin, saf saf, sıra sıra, nizami bir şekilde uçan kuşlar. وَيَقْبِذِمْ Ve onların kanat çırpışını görmüyor musunuz? مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَانِ Onları havada gökte tutan Rahman'dan başka kimdir? اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ Ardından Allah-u Teala kendisine ait bir sıfatı söylüyor insanlara. O Allah her şeyi görendir. Aziz Müslümanlar, başımızın üzerinde uçan kuşları dahi tutan Allah. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki, bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan yere düşmez. Bir yaprak bile Allah'ın izni olmadan yere düşmez. Kainatta yaşanan bütün olaylar Allah'ın tasarrufuyla, takdiriyle, muradıyla gerçekleşiyor. İşte insanın yaratılış gayesi bu tasarruf sahibi olan eli görebilmektir. Bu yeryüzünde ve gökyüzünde hükümdar olan Allah'ın hükmünü görmek, idrak etmek, fark etmek, ona yönelmek, ona boyun eğmek için yaratılmış bir varlıktır insan. Allah hükümdardır, Halıktır, Rabb'tir, Rahim'dir, Veduttur, Latif'tir, Muhsin'dir. Sanatkardır, sanaidir, en güzel şekilde yaratandır. Allah'ın bütün güzel sıfatlarını görecek göz insanda var. Anlayıp idrak edecek akıl insanda var. Anladığını ve gördüğünü birleştirecek, sonra güzel kelimelere dönüştürüp Allah'ı övecek kelimeler insanda var. Aziz Müslümanlar, konuşma yetisi, gördüğünün güzelliğini görüp anlayıp o güzelliğe güzel kelimelerle cevap vermek, bu kabiliyet insanda var. İnsanların وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Ne kadar değerli olduğunu, ne kadar yüce olduğunu, ne kadar kıymettar olduğunu Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerin birçoğunda ifade etmiş. Biz de birçok vaazımızda, sohbetimizde, özellikle haftanın sohbeti derslerimizde insanın kıymetini, değerini, Allah'ın yanındaki kadrini ifade etmişiz. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Yemin olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ Sonra onu aşağıların en aşağısına düşürdük. Evet, hem eşref hem esfel olabilir insan. Eşref İmanla eşref olur, imanla yaratılmışların en şereflisi olur. İmanla insan, yaratılmışların en kıymetlisi olur. Düşünün, bir çilek, bir muz, bir üzüm, dünyanın en güzel nimetlerini, en güzel balıkları, hayvanların içinde en bereketli, en mübarek hayvanların etlerini, sütlerini, kaymaklarını, yoğurdunu, arıların ballarını, aklınıza gelecek bütün güzel nimetleri yiyip tüketen insan. Çünkü yaratılmışların en güzeli. En güzel, en güzele layıktır. O yüzden Rabbul Alemin bütün temiz ve helal rızıkları bize ikram eylemiş. Bize musahhar eylemiş. Şimdi Rabbul Alemin'i tanıyan, Allah'ı bilen bir insan bir çileği eline aldığında ona bakıyor. Kokluyor, diyor ya Rabbi ne kadar güzel kokuyor. O çileğin içindeki o rengarenk desenleri, o ince sanatkarlığı görüyor diyor, ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, nasıl güzel yaratmışsın. Portakalı dilimlerken o kokusunu, o dilim dilim oluşunu, o ince zarını, Allah-u Teala onu böyle katman katman yaratışına bakıyor. Ya Rabbi bir portakalda bile ne kadar güzel yaratmışsın. Çamuru yiyen bir ağaç, çamuru yiyen bir bitki, çamurdan başka gıdası olmayan bir bitki böyle güzel farklı farklı renklerde, farklı farklı tatlarda rızıklar çıkartabilir mi? O bitkiyi yaratan sensin Allah'ım. Senin güzelliğini, senin letafetini, senin iyiliğini, senin bize olan cömertliğini ben bunda görüyorum diyor. Ve Allah'a şükrediyor, Bismillah diyor. Senin adınla yiyorum Allah'ım diyor. Yedikten sonra diyor elhamdülillah. Bunu bana yediren Allah'a hamdolsun. Teşekkür ederim ya Rabbi diyor. Allah'a olan sevgisi artıyor ve Allah'ı övüyor, Allah'ı yüceltiyor. O yediği rızıktan elde ettiği enerjiyle Allah'a ibadet ediyor. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, zikir yapıyor, iyiliği emrediyor, kötülükle mücadele ediyor. Allah yolunda cengü cihad ediyor, mücadele ediyor. İlmi eserler üretiyor. Ailesine hizmet ediyor, çoluk çocuğuna hizmet ediyor. O enerjiyi yine hayır üzere, iyilik üzere kullanıyor. Bu eşref olan insanın vasıfları ve hayat tarzı. Peki esfelin, peki kötünün, peki yaratılmışların en şerlilerinin özelliğine? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَر۪يَّةِ Şüphesiz ki ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar ve müşrikler yaratılmışların en kötüleridir. Cehennemde ebedi kalacaklar. Çünkü onlar ulaikum şerrul beriyye, yaratılmışların en kötüleridir. Niye yaratılmışların en kötüleridir? Çünkü onlar bütün güzellikleri çirkinleştiren, bütün nimetleri affedersiniz dışkıya dönüştüren bir varlık pozisyonuna kendilerini düşürüyorlar. Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'ı razı etmek için yaşamayan bir insan temiz ve güzel rızıkları, üzülerek belirtelim, dışkıya dönüştüren bir varlığa dönüşüyor. Tabiri caizse bir pislik fabrikası oluyor. Çilek yiyor, elma yiyor, en güzel rızıkları yiyor, pisliğe dönüştürüyor. Ötesi yok. Rabbini bilmiyor, o rızkı kendisine vereni bilmiyor. Göklerin ve yerin hükümdarlığını sahibi olan Allah'ı tanımıyor, Allah'a boyun eğmiyor. Kendi kafasına, kendi hevasına göre bir yaşam tarzı benimsemiş. Allah'ın indirdiği kitabı, hükmü kabul etmiyor. Ben benim diyor. Umursamıyor Allah'ın ayetlerini, Allah'ın peygamberlerini, Allah'ın ismini. Netice itibariyle bir pislik fabrikası pozisyonuna dönüşüyor. Yediği her güzeli çirkinleştiren bir varlık mesabesine düşüyor. Ve bu da ebedi bir cehennem ve yaratılmışların en kötüsü olma sıfatına maruz kalmasına sebep oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَر۪يَّةِ İman edip salih amel işleyenler yaratılmışların en güzelleridirler. Onlar için altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Cennetun tecri min tahtiha enharu halidine fiha ebeda. Hem de orada ebedi kalacaklar. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Ulaike işte onlar limen haşiye rabbe. Rablerinden korkup haşiyet eden kimselerdir. Haşiyet etmek, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkarak yaşamak. Aziz Müslümanlar, değerli müminler. Bugün bir çamaşır makinesi aldığımızda, bir bulaşık makinesi aldığımızda ne yapıyoruz? İlk yapmamız gereken şey nedir? O makinenin kullanma kılavuzunu okuyoruz, değil mi? Mesela çamaşır makinesini, İçine çamaşırın girebileceği bir kilo var, bir gramaj var. Sen onu aşarsan makine bozulur. Çamaşır makinesinin ihtiyaç duyduğu ilaçlar var. Sen onları koymazsan makine görevini yapamaz. Yani bakıyoruz, ya kullanma kılavuzunu okuyoruz ya da o makineyi önceden kullanmış birisine soruyoruz. Bilen birine diyor, biz bu makineyi nasıl kullanacağız? Kafamıza göre kullanmıyoruz. İnsan da böyledir. Eğer insan kullanma kılavuzunu okursa, o kılavuz nedir? Kur'an'dır. Tenzilel Azizir Rahim. Bu Kur'an çok merhametli, aziz ve rahim olan Allah tarafından inmiştir insanlara. İyiyi kötülüğü öğrenesin diye, hakkı batılı ayırt edesin diye ey insan, Allah sana kitap indirmiş. Bu kitaba göre yaşarsan, sahip olduğun her nimet, sahip olduğun her şey sana musahhar olur, sana hizmetkar olur. Dünyada mutlu ve mesut, şerefli ve güzel bir hayat, ahirette de ebedi cenneti yaşarsın. Ve netice itibariyle saadet-i dareyn. İki cihan mutluluğuna nail olursun. Yaratılmışları ulaikum hayrul beriyye. Yaratılmışların en hayırlısı olma sıfatına nail olursun. Ama kullanma kılavuzu olan Kur'an'a göre insan yaşamazsa, Kur'an'ı bilmezse, Allah'ın indirdiği kitaba göre hayatını, toplumsal hayatını, bireysel hayatını, yaşam tarzını dizayn etmezse, kendi havasına, kendi kafasına göre Amerikalıların, Fransızların, Almanların, İtalyanların, Rusların, Çinlerin veya diğer kafirlerin yasalarını, kanunlarını, sistemlerini, düzenlerini kendi hayatına entegre etmeye çalışır, onlar gibi olmaya çalışırsa ulaikahum şerrul beriyye, yaratılmışların en kötüsü olur. Ve yerin göğün afetleri o toplumu sarar aziz Müslümanlar. Bugün toplumsal afetlerin, bela ve musibetlerin başımıza gelmesine sebep olan günahlarımız nelerdir? Bizi yaratılmışların en kötüsü yapacak, bizi Allah'tan uzaklaştıracak günahlarımız nelerdir? Bunu arayıp bulmak ve kendimizi ıslah etmemiz lazım. Evet, toplumsal günahları konuşmak ayrı bir tarafa, hepimiz şunu sormamız lazım. Benim Allah'ı gazaplandıran günahlarım nelerdir? Beni Allah'tan uzaklaştıran günahlarım nelerdir? Benim üzerimdeki nimetlerin değişmesine sebep olan günahlarım nelerdir? Kimse kendini günahsız görmesin, masum görmesin. Bir de bu günümüzün insanında böyle bir hastalık var. Herkes kendini masum ve günahsız görüyor. Yani hoca olsun olmasın, namaz kılsın kılmasın fark etmez. Hacca gitsin gitmesin fark etmez. Herkes kendini masum görüyor. Yani Hazreti Ali'ye bakıyoruz, duasına diyor ki ya Rabbi, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Ama bugünümüzün insanında bir de böyle bir tekebbür var, müstahnilik var, kendini kurtulmuş görme var. Zaten diyor ahiret yoktur. Ahiret olursa da ben zaten cennete giderim. Eğer sizin dediğiniz gibi bir cennet. Allah'a inanmadığı halde, cennete inanmadığı halde olduğunda da kendini cennete gidecek zanneden bir akıl var. Bir düşünce var. İşte bu mütekebbirliktir. Bu kibrin ta kendisidir. Kibir insanı Allah'tan en çok uzaklaştıran günahtır. Üzülerek belirteyim ki bugün insanımızın, hepimizin Allah'tan uzaklaşmasına sebep olan günahımız kibirdir. Kendimizi kurtulmuş görmek, kendimizi iyi görmek, kendimizi müstağni görmek. Ve amma men a'ta vettaka ve saddaka bil husna fesenüyessiruhu lil yusra. Kim iman eder ve Allah'tan korkarsa, vettaka ve saddaka bil husna, güzel olan Kur'an'ı tasdik ederse, güzel olan Hazreti Muhammed'i tasdik ederse, güzel olan İslam'ı tasdik ederse, biz ona kolay olan İslam'ı yaşamayı kolaylaştıracağız. Ve emmâ men bekhile ve istagna, kim bekhillik yapar, cimrilik yapar, kendini müstagni görürse, ve kezzebe bil husna, güzel olan İslam'ı, güzel olan Kur'an'ı, güzel olan Muhammed Aleyhisselam'ı inkar eder, kezzap olursa, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, biz ona zor olanı kolaylaştıracağız. Zor olan nedir? Allah'ı inkar etmek zordur. Allahsız yaşamak zordur. İbadet etmeden hayvan gibi yaşamak zordur. Rabbini tanımamak, Allah'ın Rabliğini, uluhiyetini, kudretini, azametini görememek zordur aslında. Her çıkan çiçek, her baharın gelişi, her gecenin ve gündüzün gelişi, göklerin ve yerin yaratılışındaki olayların hemen hemen hepsi, her kuşun kanat çırpışı insanı Allah'a götürmesi gerekirken, Allah'ı görmemek, Allah'ı bilmemek, Allah'ı unutarak yaşamak zordur. Ama Allah-u Teala diyor, güzel olanı tasdik etmezse ben ona zor olanı kolaylaştıracağım. Zor olanı kolaylaştıracağım. Bu Rabbul Alemin'in sözü. Bugün biz bakıyoruz ki gerçekten Allah'ı görememek, Allah'ı bilmemek, bu zor olan nice insanlara kolay olmuş. Değerli Müslümanlar, yaşadığımız bütün bireysel ve toplumsal felaketlerde, hatta ayağımız taşa değse, yani yolda gidiyorsun ayağın taşa değdi. Nitekim Peygamber Efendimiz diyor, yani bir Müslümanın ayağının taşa değmesi, hatta elbisesinin yırtılması bile onun günahlarına kefarettir. Müslümanın akıl, zihin dünyası şudur. Bu musibet, bu bela benim hangi hatamdan dolayı gelmiş olabilir? Estağfirullah. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi bana gazap etme. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Günah işlemekten sakının. İşlediğiniz günahların bedelini mutlaka ödersiniz. Günah işleyip de hata ettiğinizde de tövbe edin ve Rabbinize deyin. Ya Rabbi beni tokatlamadan adam et. Hırpalamadan adam et. Evet, yaptığımız günahların bedelini öderiz. Allah bizi affetsin. Eğer her yaptığımız günahımıza karşı bize azap etmiş olsaydı, zaten nefes alabilecek bir durumda bile olmazdık. Çoğu günahımızı affediyor zaten. Toplumsal olaylarda başımıza gelen bela ve musibetlerde toplum olarak, bakın birey olarak sadece değil, toplumun tamamının sirkelenmesi lazım. Hocalarımızın, alimlerimizin, büyüklerimizin topluma demesi lazım. Ey insanlar! Ya eyyuhennas! Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla korkun. Bakın bir fırtına gönderiyor, ağaçları yerinden söküyor. Çatıları uçuruyor. Duvarları yıkıyor. Bütün kainat Allah'ın askeridir. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerler ve gökler Allah'ın askeridir. Eğer biz Allah'a razı edecek bir tutum içinde olmazsak, yerin ve göğün içindeki bütün Allah'ın askerleri bize düşman olur. Yerin ve göğün bereketi üzerimizden gider. Yağmur yağar ama azap yağmuru olur. Rüzgar eser ama azap rüzgarı olur. Bitkilerimiz, malımız, yerin göğün bütün bereketi üzerimizden alınır gider. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Belayı çeken günahlardan sakının. Belayı çeken kötülüklerden sakının. Nedir belayı çeken günahlar? Mesela zina. Ve sa'e sebila. Ne kadar çirkin bir yol. Allah diyor. Ve sa'e sebila. Ne kadar pis bir yol. Rabbul Alemin kadınlarımızı, erkeklerimizi, çoluk çocuğumuzu, neslimizi zinanın her çeşidinden muhafaza eylesin. Bakın bugün bizim memleketlerimizde kötülüğü meşrulaştıracak, kötülüğü, zinayı yaygınlaştıracak, ismini vermek istemiyorum, Güney Koreli menşeli, onları rol model alan müzik grupları var. Bunlar şehirlerimize gelip kötülüğü, pisliği, teşhirciliği, zinayı, fuhşu gençler arasında yaygınlaştırmak için konserler vermeyi tertipliyorlar. Memleketimizdeki bütün İslami sivil toplum kuruluşları, bütün Müslümanlar ayağa kalkıyor, diyor ki bu bizim şehrimizde yapılmasın. Buranın yetkililerin yapması gereken nedir? Şehrin güvenliği için bile olsa bu kötülüğü, hani Allah'tan korkmayabilirsin, Allah'a hesaba katmayabilirsin. Ama şehrin tamamı senden bu kötülüğü bu şehirde, bu konseri verecek insanların bu şehre gelmesini istemiyorsa, bu şehri yöneten insanlar da bunun gelmesini engellemelidir. Güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiştir. Bu kadar basit. Daha önceden de yapılmış yani. Sapkın akımlar, bu Amerika'nın, İsrail'in kontrolündeki LGBT derneklerinin organize ettiği programlar, özellikle üniversite taraflarında, işte özel mekanlarda tertip edilip organize edilmek istendi. Şehrimizin sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bu tür programların yapılması istenmedi. Gerekli itirazlar sosyal medya üzerinden gerekli yerlere, meclislere iletildi. Bu konuda valilikler de ne yaptı? Güvenlik gerekçesiyle biz bu programı iptal ediyoruz dedi ve iptal ettiler. Bu kadar basit. Gençlerimizin kötülüğün perçemine düşmesine izin vermemeliyiz. Görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda tavrımız net olmalıdır. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Hazreti Nuh Aleyhisselam söylüyor. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Ben onlara dedim ki istiğfar edin, Allah'tan af dileyin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Allah günahları hemen affeder. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Size gökten yağmurlar indirir. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Sizin mallarınızı ve oğullarınızın sayısını arttırır. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا Size bahçeler, nehirler, ırmaklar verir. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا Siz Allah'a vakarı, kudreti, azameti niye yakıştırmıyorsunuz ey insanlar? مَا لَكُمْ لِلّٰهِ وَقَارًا Siz Allah'a niçin vakarı, kudreti, azameti yakıştırmıyorsunuz? Vakar, kudret, azamet Allah'a aittir aziz Müslümanlar. Vakarı Allah'a yakıştıralım. Bizi cehenneme götürecek, gençliğimizi azaba sürükleyecek, kötülüklere karşı toplum olarak çelikten bir set olmalıyız. Çelikten bir set olmalıyız. Bakın bu sosyal medyadaki birçok platform, hepsi şeytan ve taraftarlarının kontrolündedir. Gençliğimizi bunların perçeminden kurtarmalıyız değerli Müslümanlar. Bu tür günahlar insanı Allah'ın gazabına, toplumsal anlamda bela ve musibetlerin gelmesine sebep olur. Gökler bereketli yağmurlar indireceğine, fıstıklarımızın, fındıklarımızın, buğdayımızın, arpamızın, domatesimizin, biberimizin, ağaçlarımızdan sebzelerimize kadar bütün her şeyimizin telef olmasına sebep olacak musibetler gelir. Bekillik yapıp cimrilik yapmak, zekatı vermemek, Allah'ın kendisine verdiğini esirgemek, kendine sürekli çalışmak, sadaka vermemek, zekat vermemek, infak etmemek. Sadaka diyor ki belayı def eder. Sahip olduğun mallardan Allah yolunda fakire, fukaraya, yetime, öksüze, etrafındaki akrabalara vereceksin. Bu sadakadır. Zekat zaten Allah'ın hakkıdır. Malının 1/40'ını her yıl vermek zorundasın. O zaten Allah'ın hakkıdır. Onda hiç böyle kaçmak, göçme yok. İnfak da İslam'ın egemen olması için, İslam'ın devlet olması için, İslam'ın düşmanlara karşı kendini muhafaza ve müdafaa etmesi için verilmesi gereken paradır, verilmesi gereken zamandır, verilmesi gereken sahip olduğun gerekirse canın dahi infak edersin. Yeter ki İslam insanlığa egemen olsun. İnfak da budur. İslam'da sadaka, infak ve zekat. İşte bunlar harekete geçerse belalar def olur, toplumun üstüne inmez. Ama sadakada, infakta, zekatta ihmalkarlık olursa sen malının 1/40'ını vereceksin, öşürünü vereceksin. Evet, fıstığın işte belli bir miktar öşür 20'de 1'dir. Çok bir şey değil. %5'e denk geliyor. Vereceksin. Allah-u Teala senin malını bereketlendirecek. Sen ondan istigna edersen, sen öşürünü geç verirsen veya öşürünü verirken bin bir zahmetle verirsen, minnet ede ede verirsen, yani zekat vereceksin. Allah sana mal vermiş, altın vermiş, imkan vermiş. Zekatını istemeye gelen hayır sahiplerinin, hayra aracı olan müminleri dışlarsan, horlarsan, Allah-u Teala da senin üzerinden rahmeti kaldırır. Yine Amerika, İsrail gibi vahşilerin zulümlerini meşrulaştırırsan, Gazze'yi ne hale getirdiler, Lübnan'ı ne hale getirdiler, İran İslam Cumhuriyeti'ni ne hale getirdiler, Irak'ı, Afganistan'ı ve diğer İslamlar, diğer yurtları, yani Müslüman veya gayrimüslim, Vietnam da dahil, her yer insanlığa neler yapıyorlar? Epstein dosyalarını duyuyoruz, Sumut filosu için yardıma giden insanların başına getirdiklerini duyuyoruz. Sen bunları görmezden gelirsen, kafir ve zalimlere karşı kalbinde zerre miskal bir öfke belirmezse, yerin ve göğün rahmeti üzerinden alınır. Evet aziz Müslümanlar, yaşadığımız bela ve musibetlerde kendimizi toparlamalıyız. Allah'tan korkmalıyız. Allah'tan korkmazsak bela ve musibetler kat ve kat artarak gelir. Kat ve kat artarak gelir. Ama başımıza bir bela geldiğinde ayağın taşa değdi. Tekerin patladı. En ufak bir hastalıkta, en ufak bir musibette, en ufak başına gelen bir olayda gerek bireysel gerek toplumsal. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi ihmallerimden dolayı ben af istiyorum. Nimetleri değiştirip belaları üstüme çeken günahlarımı affetmeni istiyorum. Bana merhamet etmeni istiyorum. Benim şehrime, mahalleme, komşularıma, akrabalarıma, ülkeme merhamet etmeni istiyorum. İslam beldelerine merhamet etmeni istiyorum. Allah'ım bütün insanlığa merhamet etmeni istiyorum. İnsanlara acıyorum. İnsanlara haline, fakirliğine, yoksulluğuna, kafir ve zalimlerin, şeytan ve taraftarlarının tasallutu altındaki inim inim inleyen bütün insanlara acıyorum insanı sen yaratmışsın. Ve lekad kerremna beni Adem. Yemin olsun ki biz Adem'i şerefli, kerem sahibi yarattık diyen sensin. Ama mevcut durumda insanı ne hale getirmişler? İnsanı şeytana, buzağıya, baal putuna tapan, bir puta tapan basit bir varlığa dönüştürmüşler. İnege tapan bir varlığa dönüştürmüşler. Ya Rabbi ben bu duruma üzülüyorum. Siyonizme kul olan, asker olan bir varlığa dönüştürmüşler. Ben bu durumu kabul etmiyorum. Allah'ım İslam'a kudret ver. İnsanları özgürlüğüne kavuşturmayı bize nasip et. Millet olarak tekrardan özümüze dönmeyi, yeryüzüne ilahi kelimetullahı hakim kılmayı, ilahi kelimetullah davasının sancaktarı olan bir millete dönüşmeyi tekrar bize nasip et. Bakın bunlar hep vizyondur, misyondur. Vizyonsuz, misyonsuz, hedefsiz, gayesiz. Ye, iç, uyu, yat, öl. Böyle bir hayat olur mu ya? Bugün kafirlerin, zalimlerin bizim önümüze koyduğu hayat tarzı bu. Ye, iç, uyu, yat, öl. Ötesi yok. Dünyadaki bütün dengeler onların elinde. Biz Müslümanlar istediğimiz kadar çalışalım. Bakın buradan işçi kardeşlerimize sesleniyorum. Esnaflara sesleniyorum. İstediğin kadar çalış. Refah düzeyin artmaz. Kafir ve zalimlerin, siyonistlerin, Amerika'nın kurguladığı şu sistemde, şu düzende, dünya geneli konuşuyoruz. İstediğin kadar çalış, bütün nehirler, hatta denizler onların hesabına akıyor. Onların kurguladığı bir düzende sen en fazla bir parya hükmünde oluyorsun. Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya. Parya demek köle demek. Özgür olmamız lazım. Özgürlüğümüz İslam'ladır. İslam'ı seçersek, Kur'an'ın tarafı olursak, Allah'ın tarafı olursak, kafir ve zalimlere direnişin tarafı olursak, bak Yemen halkı direnişi seçti, Lübnan halkı direnişi seçti, İran halkı direnişi seçti, Gazze halkı direnişi seçti. Kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Kafirler onların karşısında diz çöküyor mu? Çöküyor. Peki direnişi seçmeyip de kurtulan var mı? Kurtulan yok. Köleliğe, paryalığa devam. Özgür insanlar olmamız için, özgürce yaşayabilmemiz için, şerefli insanlar olabilmemiz için Allah'ı seçeceğiz. İzzet Allah'ladır. İzzet Allah'ladır. İnnel izzete lillahi cemia. Şüphesiz ki bütün izzet Allah'ladır. Rabbim bize kendi yolunda olmayı daima nasip müyesser eylesin. Bizi kovulmuş şeytanın şerrinden muhafaza eylesin diyor. Hepiniz alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz. Ya Rabbi memleketimizi afetlerle helak eyleme ya Rabbi. Depremler verme, seller verme. Ya Rabbi göğün rüzgarlarını, göğün gürültüsüyle bizi helak etme. Yerin depremleriyle bizi helak etme. Göğün ve yerin içindeki her şey senindir ve senin ordundur. Göğün ve yerin içindeki ordularını bize düşman etme, dost et. Göğün ve yerin nimetlerini bizim üzerimize ihsan et. Nimetleri elimizden götüren günah ve kötülüklerimizi affet. Bizi millet olarak iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan, kafir ve zalimlerden senin intikamını alan, iyilere, gariplere, kimsesizlere sahip çıkan, içimizdeki güçsüzlere ve yetimlere merhamet eden, iyiliği yaygınlaştıran, kötülüğü engelleyen bir kavme dönüştür. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler, hayırlı haftalar olsun inşallah.
1: Haftanın sohbeti sona erdi.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4,5+1 daireli

0: Yatırım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresimiz Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: İletişim 0535 737 59 çift 0.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

sapan gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana Kundak'taki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs'e kurban mücahidim, yiğidim. Selam aslan doğuran annelerim, binler selam. Selam sana ey mahzun Filistin'im, ey mazlum Filistin'im, ümmetin yarası.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
4: Kervan Yapı olarak

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 Noğlu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı.
6: Boykota çağrı.
5: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın.
6: Cephane bizden olmasın.
5: Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı cumalar kıymetli Kervan FM dinleyicileri, bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz, Gaziantep Sanayi Odası'nda kolay transit merkezleri bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Bora Tezel, Gaziantep sanayi üretim ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif kentlerinden birisidir. İhracat odaklı üretim yapan kentimizden geçtiğimiz yıl toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracata ulaşan şehrimiz, en fazla ihracat yapan 6. il konumundadır, dedi. Tezel konuşmasının devamında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin de etkisiyle artan navlun fiyatları ihracatçılarımız için en büyük sorunlardan birisi haline gelmiştir, dedi. Bir diğer haber, SGK'ya borcu olanlar taksit süresi uzatılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçları için taksitlendirme süresinin 72 aya, teminatsız tecil tutarının ise 1 milyon liraya çıkarılacağını açıkladı. Bir diğer haber, Nizip Caddesi için kentsel dönüşüm toplantısı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Nizip Caddesi'nde yürütülen çalışmalar ve planlanan düzenlemeler ele alındı. Toplantıya Fatma Şahin, Şamiye Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şehit Kamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Umut Yılmaz ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu kapsamında Nizip Caddesi'nde bulunan yapıların çalışma güvenliği, yapı riski ve alan emniyeti açısından mevcut durumu değerlendirildi. Riskli yapıların kaldırılması ve yeni alanlara taşınması sürecinin hızlandırılması için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bir başka haber, Gaziantep'te küçükbaş hayvan varlığı %35 azaldı. Gaziantep Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği eski başkanı Osman Türkman, artan maliyetler ve üreticinin emeğinin karşılığını alamaması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın gerilediğini belirterek üretimdeki düşüşün kurbanlık fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Türkman, son 5-6 yılda Gaziantep'te küçükbaş hayvan mevcudumuzun yaklaşık %33-35 civarında azaldığını görüyoruz. Bu azalmanın en büyük neticesi de özellikle gerçekten Gaziantep küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere tarımsal ve hayvansal üretim çok zor. Meşakkatli bir meslek, özellikle küçükbaş hayvancılık yılın 365 günü kar, çamur, yağmur demeden, hastalık, ölüm demeden yapılan bir meslek ve bu kadar emeğe rağmen üretici emeğinin karşılığını alamadığı için sektörden ister istemez çıkıyor ve dolayısıyla çıktıkça da üretim azalıyor, azaldıkça da fiyatlara etki ediyor, dedi. Bir başka haber, Gaziantep'te fırtına nedeniyle 26 cami ve Kur'an kursu hasar gördü. Gaziantep'te 3 Mayıs'ta etkili olan fırtına kent genelinde birçok yapıda hasara yol açtı. Şiddetli rüzgardan cami ve Kur'an kursları da etkilendi. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde toplam 26 cami ve Kur'an kursunda çeşitli seviyelerde hasar meydana geldiğini belirtti. Yetkililer hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli bakım ve onarım süreçlerinin başlatılacağını ifade etti. Sıradaki haberimiz, Gaziantep'te köylüler sırtlanla karşılaştı. Gaziantep'in İzip ilçesine bağlı Dayı Dağı kırsalında vatandaşlar yol kenarında bulunan hayvan leşini yemeye gelen sırtlan ile karşılaştılar. Gece saatlerinde köylüler nadir rastlanan çizgili bir sırtlanla karşılaştı. Nizip ilçesinde Dayı Dağı kırsalında vatandaşlar yol kenarında bulunan hayvan leşini yemeye gelen sırtlan ile karşılaştılar. Ayrıca leş yemeye gelen tilkinin olduğu fark edildiği belirtildi. Fener yardımıyla hayvanı fark eden vatandaşlar şaşkınlıkla cep telefonlarına sarılarak sırtlanı görüntüledi. Kameralara yansıyan görüntülerde sırtlanın köylüleri fark ederek leşten uzaklaştığı ve leşi yemek için uzak yerde beklediği görüldü. Uzmanlar ise sırtlanın genellikle insanlardan uzak durduğunu ve nadir görüldüğünü ifade etti. Bir diğer haber, benzine zam, LPG'ye indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarında benzine 53 kuruş zam, LPG'ye de 1 TL indirim yapıldı. Bir diğer haber, Gaziantep'te 7 okulda 2 gün eğitime ara verildi. Gaziantep Valiliği 3 Mayıs'ta yaşanan afetin ardından 54 okulun eğitime hazır hale getirildiğini, 7 okulda ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiğini bildirdi. Bir diğer haber, kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ üyesi Gaziantep'te yakalandı. Gaziantep'te emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ üyesi yakalandı. Bir diğer haber, Araban Ovası'nda etkili olan yağışlar yeşil sarımsak hasadını geciktirdi. Gaziantep'in Araban ilçesinde her yıl Nisan ayı ortalarında başlayan yeşil frik sarımsak hasadı bu yıl aralıksız yağışlar nedeniyle gecikti. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, Huzurlu Yaylası'na kar yağdı. Gaziantep'in İstahya ilçesinde gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Huzurlu Yaylası beyaza büründü. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nda 1500 metre rakımlı Huzurlu Yaylası, Mayıs ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaylanın kar altındaki hali fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Pazartesi aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, hayırlı cumalar.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yetimlerin mallarını haksızlık yaparak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanefm.com.tr
1: Kervan FM reklamlar.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: yıllar yılı hep aynı alemde dönüp durdum. Birkaç dosta, mahbuba dilim döndükçe sordum. Hicranını sevgili vuslatına hep yordum. Özlemin kalpte volkan, vuslata gel efendim. Hicret edip dünyadan sana doğru yol alsam, Mecnun olup çöllerde yoluna baş koysam, kurtuluşu, necatı sana varmakta bulsam, bu kalp susamış sana kabul buyur efendim. Aşkı kışlığından süzüp lübbü sana adasam, sana gelen her taşa bin canla siper olsam, sevgiden ashab ashab yanıp yanıp tutuşsam, kapındaki bendeyi okşar mısın efendim?
1: Selam İmam Hatip'lim, selam senin ruhuna. Selam İmam Hatip'lim, selam senin duyguna. Selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara. Selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına. Hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna? Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

Ey yeşil sarıklı ulu hocalar, bunu bana öğretmediniz. Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz. Kadının üstün olduğu ama mutlu olamadığı günlere geldim, bunu bana öğretmediniz. Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim, bunu bana söylemediniz. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. Bunu bana öğretmediniz. Kardeşim İbrahim bana mermer putları nasıl devireceğimi öğretmişti. Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Allah'ı anlatan öyküler programından herkese selam olsun. Her hafta olduğu gibi bu haftada Esma-i Hüsna'dan bir isim seçerek bu isme hazırladığımız öykümüzde yine devam edeceğiz. Bugünkü esmamız Et-Tevvab. Nedir bu ismi celilenin manası? Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan demek. Bu ismi şerif tevbenin mübalağa sigasıdır. Tevbenin asıl manası dönmektir kıymetli dinleyenler. Kulun isyan yolundan dönmesi. Bu dönmek şu üç şeyden ileri gelmiş olursa çok daha güzel kabul edilir. Birincisi, yaptığı günahın çirkinliğini sezmek. İkincisi, Allah'ın azabının şiddetini, buna karşı yalnızlığını ve zaafını düşünmek. Allah'ın azabından kurtaracak yine Allah'tan başka bir mevcut olmadığını kat'i surette bilerek Allah'ın af ve mağfiretine dönmek mecburiyetini hissetmesi. Son olarak üçüncüsü, yaptıklarına samimi olarak canı gönülden pişman olup onları bir daha işlememeye azmetmesi. Evet efendim, Allah-u Teala'nın nazarında tevbenin manasına bakalım bir de. Günahkar kullarının kalplerinde olanları gafletten uyandıracak, günahlardan döndürecek korkular yaratmak ve tevbe yollarını kolaylaştırmak, bu işaretlerden mütenebbih olup günahtan dönenlerin ve bu tövbelerini kabul etmesi. Kul, Allah'ın razı olmayacağı şekilde hayat sürerken, Allah-u Teala onun dikkat ve basireti önüne düşündürücü ve ibret verici hadiseler sevk eder. Allah'ın öyle kulları vardır ki, onların gönülleri kav gibi ufacık bir kıvılcımdan ateş alır. Öyle kullar da vardır ki, onların gönülleri taş kesilmiştir. Soğuk mermerler üstüne kıvılcım değil, kürekle ateş dökülse yine yanmaz. Birçok gönüllerde demir gibidir. Ateşi görünce biraz yumuşar. Kısa bir zaman sonra yine eski halini alır. Onun için sık sık Kur'an'ın nasihatlerini dinlemeye ihtiyaç vardır. Her kim dikkat çekici hadiselerden ibret alıp da Allah'a karşı özür dilerse, Allah fazl-ı keremiyle onun ömrünü ve tevbesini kabul eder. Eder de gazabından rahmet ve mağfiretine dönüverir. Evet kıymetli dinleyenler, peki tevbe etmek yeterli midir? Günahlarla beraber kötü huylardan da dönmek, vazgeçmek. İşte tam manasıyla temizlik budur. Kullardan tevvap sınıfı da bu temizliğe muvaffak olanlardır. Çünkü tövbe edenler tevvap ve taib olmak üzere ikiye ayrılıyor. Taib yalnızca dış günahlardan tevbe edenler. Tevvap ise iç günahlar denilen kötü huylardan da temizlenen kimseler. Yalnız dış günahlardan temizlenenler ayrık otunu kesip de köklerini bırakmaya benzetiliyor. Kökleri durdukça aynı günahlar tekrar etmeye mahkum. Dış ve iç günahlardan birden hepsinden dönmek ayrık otunu kökünden söküp atmaya benzetiliyor. Bir daha bitse bile pek azı olur. Bu yolda temizlenenleri Allah-u Teala kendi muhabbetiyle müjdelemiş. Biz kullara yakışan nedir efendim? Bilinmesi gerekir ki Allah-u Teala kulunun tevbesini kabul edendir. Onun için ne kadar günahkar olsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemeli. Ancak kulun tevbedeki sadakati, kaçırdığı farzları kaza etmek, yaptığı haksızlıkları tamir etmekle anlaşılır. Evet, bakalım bu haftaki seçtiğimiz öyküde bu ismi celile ile alakalı neleri bulacağız? Birlikte dinleyelim efendim.

affedilir mi? Çok eskiden bir adam vardı. Kötü yetişmiş, kötü bir hayatı seçmişti. Başka insanlara karşı haşin ve acımasızdı. İyi insanlar tarafından sevilmezdi. Herkes kendilerine bir kötülüğünün dokunmasından korkarak ondan uzak durmaya çalışırdı. Onun böyle olmasında kötü arkadaşlar edinmiş olmasından çok büyük rolü vardı. Arkadaşları kavgacı ve saldırgan insanlardı. Çalışıp çabalayıp helalinden kazanmayı değil, vurup kırıp haramdan kazanmayı seçmişlerdi. Başkalarıyla dövüşmekten zevk alırlardı adeta. Bir insanın yapabileceği her türlü kötülüğü yapıyorlardı. Bu adam da arkadaşlarına uymuştu. Şu ana kadar 99 kişiyi öldürmüştü. Ama son zamanlarda bu yaptıklarından pişmanlık duymaya başlamıştı. Herkes gibi ben de öleceğim. Beni yaratan Allah öldürdükten sonra yeniden diriltecek ve yaptıklarımdan hesaba çekecek. Yüce Allah, benim can verdiğim insanın canını sen ne hakla aldın, neden öldürdün derse ne cevap vereceğim? Herkesten kaçıp kurtulabilirdim ama Allah'tan asla kaçamam. Ben cehennemi çoktan hak ettim. Fakat çok pişmanım. Acaba yaptığım kötülüklerden vazgeçip tevbe etsem Allah tevbemi kabul eder mi? Beni affeder mi? Diye düşünmeye başlamıştı. Bir gün bu düşüncesini bazı arkadaşlarına da söyledi. Ama onlar önemsemediler. Hatta alay ettiler.

sönmeyen aşkımın dermansın. Yaralı kalbimin ilacısın. Sen gönlümün sultanısın. Özledim seni ey Resul. Aşkınla aşıklar yanarmış. Gönülleri taşlar bağlarmış. Seni hissetmeyen ne anlamış? Özledim seni ey Resul. Özledim seni ey Resul.

0: işinizle ibadetinizi tercih etmek durumunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz? Niçin?
1: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki

0: gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
1: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
3: Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

en güzel yastığı nedir diye sorsalardı bana, hiç tereddütsüz yarın derdim. Yastık. Başımı usulca bırakıp kendimi unuttuğum yer. Yastık. Gözlerimi kapatıp gövdemi sessizce, dertsizce yarına taşıdığım dem. Yarın. Bugünün telaşlarını savurup fırlattığım loş uçurum. Yarın. Bugünün ellerinden ellerimi çekip hayatla bağlarımı koparmama bahane eylediğim boşluk.

Nasılsa yarın var deyip de anın üzerimizdeki keskin hükmünü törpülüyor değil miyiz? Yarın yaparım deyip de günün içinden duygularımızı, aklımızı, yeteneklerimizi, hasılı varlığımızı çekiyor değil miyiz? Kapatmıyor muyuz gözlerimizi bugünün güneşine? Nasılsa yarın güneş yeniden doğacak diye. Kapatmıyor muyuz gönlümüzü bugünün aşkına? Önümde çok uzun yıllar var diye. Sevdiklerimizi küstürüyoruz. Sevenlerimizi kırıyoruz. Umarsız bir maske takıyoruz bugün. Nasılsa yarın telafi ederim diye. Çekmiyor muyuz ellerimizi en ciddi işlerin eteğinden? Daha zamanı gelmedi diye. Alıp gölgemizi her akşamın hüsranına yatırmıyor muyuz? Sanki hiç yokmuşuz gibi, hiç var olmamışız gibi geçmiyor muyuz günün içinden?

hasretlerimizi, hayallerimizi, ümitlerimizi, beklentilerimizi, özlemlerimizi zamanın kanına katmadan elimizde meyvesiz kuru tohumlarla kala kalmıyor muyuz? Yastığımızdır yarın. Alıp başımızı gittiğimiz isimsiz, sınırsız, kurasız, tanımsız ülkemiz. Aklımızı başımızdan alıp götüren uykumuz. Bugünden kaçışın saydam, sessiz, itirazsız suç ortağı, sırdaşı. Gözümüzü bağlayıp bize habire sayılar saydıran saklambaç arkadaşımız. Sürekli bizi körebe eder yarın. Bizi topal bırakır, bizi sığlaştırır, bizi yok sayar. Kendi kıyılarımızdan çeker yüreğimizin inci mercanını. Kentin kuytularında nefesimizi boğuyor, sözümüzü kekeme ediyor. Yo yo, suç yarının değil. Yarının ayağımıza gelir gelmez adını bugün diye değiştirdiğini unutan bizlerin suç. Yarınlara güvenip de bugünü eritileştirirken, yarınların birinde kendisine geniş zamanlar düşeceğini hayallerken, dünlerde yarın diye idealleştirdiği bir yarını daha elinin tersiyle ittiğini fark edemeyen de suç. Bizde. Şairin dediği gibi, yarın artık bugündür. Yarın diye beleyip beslediğimiz, hayallerimizle emzirdiğimiz o gelecek günler, o bitmez zamanlar, o geniş zamanlar gelir gelmez kendimizi içinde sıradanlaştırdığımız bir bugün oluveriyor. Hayallerini yarınlara güvenerek erteleyenler, yarınlar sıra sıra gelip bugün olarak ellerini ayaklarına vardığında her şeyi bir kenara bırakıp el üstünde tutmaları gerekir bugünü. Sanki son günleriymiş gibi, sanki başkaca ve bir daha yarın gelmeyecekmiş gibi ruhlarını damıtıp bugünün imbiğinde damıtmaları gerekir yarın sevdalılarını. Sahi, bugüne kadar kim yarın gerçekleştirmiş başarısını? Yarın ödevini yapan öğrenci oldu mu acaba? Yazısını yarın yazmayı başaran bir yazar olmuş mudur? Hayır hayır, içimizden hiç kimse yarını yaşamadı, yaşamıyor, yaşamayacak. Yarınların hepsi bugün oldu, oluyor, olacak. Bugüne kendini yakıştıramayan, yarınların hiçbirinde gününü gün edemeyecek. İmrendiğimiz o başarı öykülerinin hepsi, kahramanlarının bugününde gerçek oldu. Bir ömre rengini, istikametini veren kritik kırılmaların hepsi, sıradan bildiğimiz herhangi bir saatin içinde olup bitti. Yarına, az sonraya, hele dur, zamanı değillere yaslananlar, o günlerin içinde siliniverdi. Şimdinin kalbine can olamadı, anın göğsünden çekildi, hiç dokunmadan geçtiler zamanın içinden. Hiç yaşamamış gibi sürüklendiler bugünden yarına. İspat etmemi ister misin? Ben de bu kısa yazıyı sürekli yarınlara erteledim. Ama sonunda oturdum ve yazdım. Ellerimi bilgisayarımın tuşlarına bağladım. Koltuğumda hapsettim gövdemi. Kalbimi bu satırların karasına mahkum ettim. Yazıyı bugün yazdım, şimdi bitirdim. Sen de yarın okumayacaksın bu yazıyı. Eminim bugün okuyor olacaksın. Bugünü uyanık geçirmek istersen, yarın yastığını başının altından çek sevgili zamane. İyi uykusuzluklar.

Sakalımda ak, ayağım yalın, sarığım çözük, cübbemi atacak mıyım? Bir mahşerde bir gün kırılsın zincirlerim, özgürlüğe değil sana kavuşacak mıyım? Yeteceksen bir gün imdadıma, ne ip ne urgan sarkıt kuyuma, ene muvahhid tutunmam senden başkasına. Hangi kitap yazıyor medet başkasından senin mahkumuna? Ya tenezzül et merhameten hakir toprağıma, ya uruc edeceğim şehiden bu kuyudan sana.

0: Kervan FM reklamlar. Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye, güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
7: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.

0: ABD'li yetkililer bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor dedi. İran ise ABD ateşkesi ihlal etti, cevap verilecek açıklaması yaptı.
1: Akşam gazetesi.
0: Nafakaya 5 yıl kriteri. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemeyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak.
2: Diriliş Postası gazetesi.
0: Anlaşma yakın iddiasına İran'dan alaycı yanıt. İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'la Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu iddialarını sert ve alaycı bir dille yalanladı.
2: Karar gazetesi.
0: Ağzını açan karar listede. Gazze soykırımına karşı ses çıkaran tanınmış ve etkili isimleri susturmak için ABD ve İsrail dünya çapında itibar suikastı operasyonu yürütüyor. BM raportörü ile UCM başsavcısının kredi kartlarını bile iptal ettiren Siyonist ittifak, Hollywood yıldızlarına da baskı yapmaya başladı. Yüzlerce sanatçı sektörün kara listesine alındı.
1: Manşet haber. Manşet haber.
3: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
4: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
5: Ayhan Aktan, Doğru Haber. Utancınızı götürüyoruz. Dünya kamuoyu ve uluslararası hukuk tarafından soykırım suçuyla abluka, açlık, tedriç ve vahşetlerle bir halkı korkunç şekilde yok eden Siyonist terör devletine gitmiyorduk. Biz Filistin'e, Gazze'ye, insanlığa gidiyorduk. Yelkenlerimizi açmış, ellerimizi açmış, dualarla, arzularla, dirençle, dirayetle gidiyorduk. Ablukayı yıkmaya, kardeşlerimize ulaşmaya, onların huzurunda sizin adınıza utanmaya gidiyorduk. Ne mi götürüyoruz? Utancınızı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Birleşmiş Milletler'in insan haklarının, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Batı'nın, Doğu'nun, Asya'nın ve sessiz kalan tüm devletlerin utancını. Yapmanız gerekenleri yapmadığınızdan dolayı. Sessiz ve seviyesiz bekleşmenizden. Uluslararası diplomatik fobinizden, siyasi çıkarlarınız ve ekonomik kaygılarınızdan, iktidar koltuk sevdanızdan ve dahası sömürülmüşlüğünüzden dolayı bir türlü gösteremediğiniz şu insanlığınızı heybemize alıp biz yola revan olduk. Garantörlerin gözleri önünde her gün işlenen ihlal ve canavarlıklar, Barış Konseyi'nin atamadığı bir tek adımdan, dünyanın süper güçlerinin akan kardeş kanımızdan devşirmeye çalıştıkları süper kazançlarından ve daha yüzlerce insafsızlık ve gayretsizliklerinizden dolayı utancınızı da alıp yelkenlerimizi açtık. Kapatılamamış kanlı üsler, edilememiş vahşiler, istenmeyen adam ilan edilememiş aşağılık temsilciler, parasal kaygılar, ABD'nin dostluğunu yitirme anksiyetesi, tamamı utanç, sırf utanç. Bu utancınızı taşımaktı gayemiz Gazze'ye. Varamazsak da insan kalırız, insanlığa hakkı haykırmış oluruz. Dünyanın hür ve vicdanlı tüm insanların namına, destek ve dualarıyla şu kızarmaz yüzünüze baka baka seyri sefer eyledik. Biliyoruz sizin nezdinizde yanlış yaptık. Devletler arası hukuk ve benzeri safsatalarınız, insanlık, hak ve adalet için ayağa kalkamayan devletlerin hukuku mu olurmuş? Hatta şu Barış Konseyi'nin yayınladığı bildiriye göre sanal bir popülistlik içindeymişiz. Bu bildiriye imza atan tam 12 İslam ülkesi bile var. Ne diyelim? Bu derece gaflet ve meskenet içinde kalmışlığınız kalbinizi kararttığı gibi ferasetinizi de karartmıştır. Yoksa silah zoruyla bile attırılamaz imzalar. Utancınızı götürmek istedik ancak, yüreğimizden, canımızdan iki parçayı kopardılar bizden. Tiago de Avila ve Saif Abu Keşek. Kızına gönderdiği o duygu dolusu mektubunda insanlığı ve insan kalmayı öğütleyen iletişim bilimci, iklim ve insanlık aktivisti. Şu aşağılık siyonistlerce esir alındığından dolayı annesinin cenazesine katılamayan insan, Saif. Barcelona'da yaşayan Filistinli aktivist, 20 yılı aşkındır Mescid-i Aksa'nın acılarını paylaşan, Global Sumut Flotilla'nın sendikacı sözcüsü, Aşkelon'daki Şikma Vahşet Merkezi'nde esir tutulan bu iki kahraman, bu iki insan. Sırf sizin utancınızı taşımak adına onca zorluklara göğüs gererken, sizlerin halen sessizce izleyen devlet oluşunuz gerçek

0: gerçekten utanç verici bir durumdan da öte bir şey. Bu olup bitenlerin tümüne rağmen dünya halkları artık Siyonist işgal rejiminin yok olmasını istiyor. Biliyor ki ancak ve ancak bunların yok oluşuyla insanlık var olacaktır. Bu nedenle yüzlerce kez özgürlük filolarını engelleseler de binlerce hür yürekli aktivisti esir de etseler sonuç değişmeyecek. Siyonizm artık sonun başlangıcını aşmıştır. Yok olmak, hatta ebedi bir yok oluş yolunda hızlıca ilerlemektedir. Bu gerçek 2 kere 2 4 eder kadar nettir. Gelecek de elbet gelecek ve gelecek her zaman zalimlerin sonunu getirecek. Biiznillah, Rabbim şehit Şeyh Ahmet Yasin'i mahcup etmeyecek ve Siyon soykırımcıları en geç 2028'de yok olup gidecek.
1: Bildane kurtaran, doğru haber. Köpeğin psikolojisi bozulur. Küçük kız evlerinin sokağında arkadaşlarıyla neşeyle oynuyordu. Arkadaşlarından ayrılıp eve doğru yönelmişken birdenbire karşısına kocaman bir köpek çıkmıştı. Köpek havlayarak üstüne geliyordu. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette can havliyle bir duvarın dibine sığındı. Olanca gücüyle bağırıp feryat ediyordu. Ancak niyeyse ne onu duyan ne de yardımına koşan vardı. Adeta bir kabusun içindeydi. Gözyaşları sicim gibi boşalıyordu. Az ötede bir adam, ''Korkma, korkma, bir şey yapmaz.'' diyordu. Ama demesi kolaydı. Korku tüm hücrelerine yayılmıştı. Artık köpek iki ayağının üzerine doğrulmuş ve küçük kızla göz göze gelmişlerdi. Bu, yıllarca unutamayacağı bir bakışmaydı. O sırada son kez çırpındı. Şoka girmişti. Öyle ki çırpınırken eli park halindeki bir araca şiddetle çarptı. Bileğini kırmıştı. Sonrasını çok da hatırlamıyordu. Ne olmuştu? Köpek nasıl durmuştu? Eve nasıl gelmişti? Hafızasındaki kareler bulanıktı. Elbette bu olay orada bitmemişti. Uzunca bir süre kolu alçıda kaldı. Gördüğü kabuslarda cabasıydı. Artık nerede bir köpek sesi duysa veya bir köpek görse istemsiz bir şekilde korku sarmalına girip panik oluyordu. Ailece zor günler geçiriyorlardı. Ama bir gün yaşadıkları bir olay onlar için tam bir kara mizah örneğiydi. Sahilde yürüyüşe çıkmışlardı. Kardeşleriyle neşe içinde koşuşturuyor, oynuyorlardı. Derken iki köpek çıktı karşılarına ve onlara yaklaşmaya başladılar. Aylarca yavrusunun yaşadıklarına acıyla şahit olan anne, annelik güdüsü ve koruma refleksiyle köpeklere ''Hoşt, hoşt'' diyerek hareket çekti ve keskin, net bir müdahalede bulundu. Amacı yalnızca köpekleri caydırıp başka tarafa yönlendirmekti. Az ötede yürüyüş yapan iki hayvansever hanımefendi ise anında tepki gösterdi. Bu tutumun doğru olmadığını, hayvanın psikolojisinin bundan etkilenebileceğini söylediler. Küçük kızın annesi bir şeyler anlatmaya çalıştıysa da bu itolojik empati karşısında kendini ve çocuklarını adeta suçlu gibi hissetmekten kurtaramadı. Sahi az önce ne olmuştu? Bir köpek saldırısının ardından aylarca psikolojisi altüst olan yavrusu ve kendisi şimdi bir köpeğin olası psikolojik huzuru için sulu bir fırça yemişlerdi. İşte bu olay, insan ve hayvana dair bazı dengelerin nasıl da bozulduğunu gösteren yaşanmış, ibretlik bir tablo aslında. Üstelik bu sadece küçük bir kesit. Çok daha vahim, hatta vahşet boyutuna ulaşan olaylar da var. Köpekler tarafından parçalanan, hayatını kaybeden çocuklar var. Var mı daha ötesi? Burada insanın altına imza atacağı şu söz geliyor akla. Bir çocuğun canı 10 milyon başıboş köpekten daha değerlidir. Ama mesele sadece bu da değil. Bugün artık bazı çevrelerde çocukların yerine köpekleri, kedileri yerleştirme çabası da dikkat çekiyor. Bugün evlat deniliyor, yarın kardeş denilecek. Kim bilir, belki sonra bambaşka şeyler normalleştirilmeye çalışılacak. Elbette bütün bunların hayvan sevgisiyle, hayvana merhamet etmekle bir ilgisi yok. Neticede onlar da birer canlı. Onlara eziyet etmek, hukuklarını çiğnemek asla kabul edilemez. Ama insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Bu sebeple insan ile hayvan aynı düzlemde konumlandırılamaz. İşte böylece onları sizin hizmetinize verdik ki şükredesiniz. Bu ifade hayvana zulmü değil, insan ile hayvan arasındaki fıtri dengeyi hatırlatır. Kısacası insan insandır, hayvan hayvandır. Elbette hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşen insanlar yok mudur? Vardır. Yoksa sen onların çoğunun dinlediklerini yahut aklettiklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hatta yol bakımından onlardan daha da şaşkındırlar. Ama bu var olan sınırı ortadan kaldırmaz. Hülasa,
0: yaratılmış her canlının bir yeri ve hukuku vardır şu alemde. İnsanın değeri, can güvenliği ve sorumluluğu bir yerde, hayvana gösterilen şefkatse kendi sınırında. Bunlar birbirinin yerine geçtiğinde yalnızca toplumsal denge değil, fıtrat bozulur, ölçüler kaybolur.
1: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Yazarken çok zorlanıyorum. Daha doğrusu konu bulmakta güçlük çekiyorum. Diyeceksiniz ki, orta yerde bunca mesele varken ve bununla birlikte her gün yeni yeni konular ortaya çıkarken ne demek yazı konusu bulamamak? Hatta bazı takipçilerim filan konuda niçin yazmıyorsun diye teşvik, bazen tahrik, amaçlı hatırlatmada da bulunuyorlar. Evet, birileri için malzeme çok olabilir ve istedikleri gibi yazıp konuşuyor olabilirler. Ama söylediğin gibi ben yapamıyorum. Her şeyden önce ölü konulara girmek istemiyorum. Yine herkesin kolayca ulaşacağı bilgileri tekrar etmeyi de uygun görmüyorum. Hepsinden de önemlisi, ümmetin 1400 yıldan beri çözemediği, aslında çok da hayati olmayan konulara girmiyorum. Dostlara da girmemelerini tavsiye ediyorum. Kendim girmediğim gibi yazılanları da okumuyorum. Sanal dünyada bu konularda cesurca yazan bazı dostlara hatırlatmada bulunuyorum. Allah için arada bir geriye dönüp bakın. Yazdıklarınızın, konuştuklarınızın Müslümanlara ne verdiğine, onlardan ne aldığına şöyle bir bakıverin. 14 asırdır çözülemeyen yaraları tekrar tekrar kaşımaktan zevk mi alıyorsunuz? Şu cesaret denilen şeyi Allah için küfre ve kafirlere karşı kullansanız ne olur? Ne acıdır ki cesaretinizi çoğu zaman Müslümanlara karşı kullanıyorsunuz. Kesip biçiyorsunuz, insafsızca yakıp yıkıyorsunuz. Varlığınızı başka şekilde ispat edemiyor musunuz? Sizden niçin sadece bir takım Müslümanlar sakınıyor, tedirgin oluyor? Kâfirler sizden niçin korkup tedirgin olmuyor? Aslında bu hepimiz için önemli bir ölçü olmalı, değil mi? Yani kim olduğumuzu öğrenmek istiyorsak, etrafımıza, muhatap olduğumuz insanlara şöyle bir bakalım. Hiç çekinmeden bize ne kadar kucak açıyorlar? Veya bizden ne kadar tedirginler? Bizden ne kadar çekiniyorlar? Rabbim cumalar hürmetine bizlere yanlış yaptırmasın. Mehmet Aydın, Doğru Haber. Ruhunu kaybeden çağın insanlarıyız. İnsanlık bugün ekmeğin azlığından değil, ruhun kıtlığından can çekişiyor. Cep doluyken bile kalp bomboş şekilde dolanıyor. Şehirleri göklere çıkarıyoruz, beton yığınlarını yuva diye parlatıyoruz, ekranlarımızı ışıkla dolduruyoruz. Lakin insanın iç dünyası, o uçsuz bucaksız sahrası giderek daralıyor. Herkes bir yere yetişme telaşında ama kimse huzura varamıyor. Dışarıdan bakınca çelikten bir zırh gibi dimdik duran modern insan, zırhının altında camdan bir kalp gibi binbir parça yaşıyor. Günümüzde sevgi bile bir konfor ürününe dönüştü. İşimize gelen kadar sadık, canımızı sıkmayan kadar ilgiliyiz. Oysa sadece nefsin üzerine kurulan her bina ilk rüzgarda yerle yeksan olmaya mahkumdur. Nefis hep almak için pusudadır. Oysa insanı insan kılan feda edebilme asaletidir. Modern insanın o bitmek bilmeyen yorgunluğu tam da buradan besleniyor. Her şeyi mülk edinmek istiyor ama hiçbir şeyin mesuliyetini taşımaya yanaşmıyor. Artık ahlaki erozyon gizli saklı da yaşanmıyor. İnsanlar yanlış yapmaktan değil, yanlış görünmekten ödün veriyor. Kimse kendini inşa etmeye talip değil, herkes kendini teşhir etmenin derdinde. Kalpler boşaldıkça hayat bir seyirlik gösteriye dönüşüyor. İşte bu noktada maneviyat bir kaçış değil, bir uyanış olarak karşımıza çıkıyor. Dünyadan el etek çekmek değil, dünyanın deptebesine rağmen kaybolmamaktır maneviyat. Kalbinin merkezine sadece fani olanı koyan, o faniliğin altında ezilmeye mahkumdur. Ruh sadece tüketerek doyurulamaz. İnsan etrafı binlerce insanla çevriliyken de ıssız kalabilir. Çünkü ruhu aç olanın sofrası ne kadar donatılmış olursa olsun içindeki boşluk dinmez. İslam insanı işte bu boşluktan çekip alan bir kurtuluş nefesidir. O sadece bir ritüeller toplamı değil, insanı hamlıktan kurtaran bir terbiye usulüdür. Öfkeye gem vurmayı, nefsi dize getirmeyi, merhameti bir tartıyla sunmayı öğretir. Önce kendini düzelt der. Çünkü kalp düzelirse dil düzelir, dil düzelirse ev düzelir, ev düzelirse toplum düzelir. Bugün bize daha çok slogan değil, secdede aşınmış bir alın ve sükunet bulmuş bir kalp lazım. Daha çok tartışma değil, daha çok edep lazım. Dışarıyı boyarken içerideki yangını görmezden gelmenin hiçbir anlamı yok. Fıtratımıza aykırı bir rüzgarda savruluyoruz.
0: sürekli harcayan ama hiç tamamlanamayan, sürekli konuşan ama hiç anlaşılmayan bir garip kalabalığız. İnsanın kalbi ancak bir anlam bulduğunda yatışır ve o anlam sadece yere bakarak değil, göğe ve öze bakarak bulunur. Belki de çözüm çok uzaklarda değildir. Bir sofrada göz göze, telefonsuz oturabilmekte, bir anne babanın evladının sesindeki titremeyi duymasında, öfkeyi yutup helali gözetmekte saklıdır.
1: Mehmet Sait Özcan, Doğru Haber. Ve nihayet pes etti Epstein düşkünü sarı kafa. Ve nihayet ABD, İran'ın kararlı duruşu karşısında pes etti. Trump, sosyal medyada attığı bir mesajla gelinen aşamayı şöyle duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik. Biz de inandık. Trump'ın kurduğu cümlelerden en ciddi olanı belki ama yine de yalan. İran'ın geliştirdiği füze kapasitesi ve vurabilirlik iradesiyle birlikte Hürmüz Kozu karşısında çaresiz kaldıklarını söylemiyor. Daha düne kadar kale bile almadıkları Pakistan ve diğer ülkeler hatırına savaşı durdurabileceklerini belirtiyor. Üstelik adına Özgürlük Projesi dediği harekat sürecinde müzakere masasındayken saldıran, askeri hedef diye ilkokulda 168 kız çocuğunu füzeyle katleden caniliklerini muazzam askeri başarı diye pazarlıyor Epstein düşkünü. Ancak ABD ve Siyonist İsrail'in sözden anlamadığı, sadece güç ve güç odaklı argümanlardan anladığını, İran'ın son iki aydır sergilemiş olduğu saldırıya saldırı müetekabiliyeti çerçevesinde konu net bir şekilde anlaşılmıştır sanıyorum. Diğer yandan ABD yönetimini beyaz bayrak çekmeye iten farklı sebepler de var elbette. Bunlardan biri ABD'de yaklaşan ara seçimler ki anketler Trump'ın oy oranında ciddi düşüş olduğunu gösteriyor. Amerikan halkının Gazze'deki 2 yıllık Siyonist soykırıma, ABD'nin tam desteği ve Trump'ın İran'a saldırı kararına bu bizim savaşımız değil, Trump Amerika'yı İsrail'in peşinden sürüklüyor tepkilerini olumlu oya dönüştürme çabasıdır. Sarı kafanın savaşı sonlandırma isteği. Aslında ABD yönetimi İran'ın direnç noktasının kırılamayacağını anladığı andan itibaren düştüğü bu savaş cenderesinden karizmayı çizdirmeden çıkabilmenin 50 çeşit yollarını arıyordu. Trump'ın hala bile devam ettirdiği bir şaklabandan farksız deli deli açıklama ve paylaşımların sebebi, bir yanda yönetimini kuşatan Siyonist lobinin baskısı, diğer yandan Amerikan halkının yumruklarından korunmaya çalışan çaresizliğini sergiliyor. Çünkü Amerikan siyasetinde ki halkta da yer eden bir söylem var. Önce Amerika, politikası gereği ABD yönetimi bir yeri işgal edecekse bir saldırı ya da savunma durumunun Amerikan çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Ancak ABD'nin İran saldırısının önce Amerika politikasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını Amerikan halkı artık çok sesli dile getiriyor. Sonuç itibariyle ABD'nin İran karşısında aldığı yenilgi açıktır. Ancak bir süredir bu yenilgiyi masada kazanıma dönüştürme çabalarını izliyoruz. Bir yandan kendi şartlarını diretme, diğer yandan ateşkese uymama terörizmini ABD ve Siyonist İsrail gerçekleştiriyor. Hatta terörist İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'da saldırı ve katliamlarına devam ediyor. Tarihte en gaddar ülke yöneticisinin bile tenezzül etmediği ateşkes sürerken saldırmakla kalmayıp karşı tarafı barışa yanaşmamakla suçlamak, ABD ve paramiliter rejimi İsrail için rutin bir politika haline gelmiş durumda. Yani hiçbir şekilde güvenilmez politikalarıyla, neredeyse her açıklamaları yalanlar ve ihanet üzerine kurulu bir yönetimle karşı karşıya dünya ülkeleri.
2: Sesli makale sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Hadi Gaziantep, kan ver, hayat kurtar. Şahin Bey Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Kızılay İşbirliği ile bu yıl 17.si düzenlenen kan bağışı kampanyası 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza spor ayakkabısı hediye. Unutmayalım, bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 canın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm halkımız davetlidir. Mehmet Tahmazoğlu, Şahin Bey Belediye Başkanı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: جلو هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچی سا فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.
1: رحمان ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey insanlar! Sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
5: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 2727.
6: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
7: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
9: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Hicr suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 99 ayettir. 80. ayette bahsedilen Hicr ahalisi sureye isim olmuştur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, lam, ra. Bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Bir zaman olur kafirler, keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık diye çok hasret çekerler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bırak onları, yesinler, içsinler, zevklerine düşsünler, arzu ve emelleri kendilerini oyalaya dursun. Yakında bilecekler.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
0: Bizim imha ettiğimiz her memleket hakkında mutlaka daha önce kararlaştırılmış malum bir vade vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet vadesini öne alamaz veya erteleyemez.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذ۪ي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

0: Biz o melekleri ancak hikmet gereğince göndeririz. Ama o zaman da kendilerine hiç mühlet verilmez. Derhal işleri bitirilir, mahvolup giderler.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Hiç şüphe yok ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz.
1: وَلَقَدْ

0: Senden önce gelip geçen milletlere de biz peygamberler gönderdik. Ama onlara hiçbir resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
0: Biz böylece o inkar ve alayı suçluların kalplerine sokarız.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ
0: Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen felaketler, ibret teşkil ettiği halde, yine de onlar iman etmezler.

0: Yine de galiba gözlerimiz bağlandı. Belki de büyüye tutulduk derler.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
0: Gerçekte biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik.

Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı edenler olursa, onu da parlak bir ışık kovalar.

0: Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık. Ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: Orada hem siz insanlar için, hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik.

Hiçbir şey yoktur ki, onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

0: Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Derken gökten yağmur indirip, onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de. Ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْ

0: منكم ولقد علمنا المستأخرين.
1: Doğrusu sizden önden gidenleri de geri kalanları da biz pek iyi biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
1: Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
1: Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

0: Ve hani Rabbin meleklere, ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
0: Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun önünde secdeye kapanınız.

0: İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah İblis'e, sen niye secde edenlerle beraber olmadın diye sordu.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir.

0: Allah şöyle buyurdu. O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun. Ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.
1: قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
0: Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.

0: İblis dedi ki, ya Rabbi, beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim.
1: İlla ibadeke minhumul muhlasin.
0: Ve senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.
1: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ
0: Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dosdoğru yoldur.
1: اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ
0: Şüphesiz benim o seçkin kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak senin peşine takılmış şaşkın azgınlar başka.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ

0: Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın 7 kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiştir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.
0: Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
1: Udhuluhâ biselâmin âminîn.
0: Esenlikle, emin olarak girin oraya, denir onlara.

0: Onların kalplerindeki kini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar.
1: نَبِّعْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Kullarıma haber ver ki, günahları örten, Gafur, ihsanı bol olan Rahim benim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
0: Bununla beraber azabım da elim mi elim?

0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de bahset. Onun yanına girdiklerinde, selam dediler. İbrahim, biz sizden korkuyoruz dedi.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Korkma dediler. Biz sana, büyüdüğünde alim olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğini müjdeliyoruz.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: Beni mi müjdeliyorsunuz dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken, artık beni nasıl tepşir edersiniz?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِطِينَ
0: Sana gerçeği müjdeledik. Onun için ümit kesenlerden olma, dediler.

0: O da, Rabbinin rahmetinden, hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ve ilave etti. Ey elçiler! Bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim?
1: قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ
0: Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik.
1: اِلَّا آلَ لُوطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız.
1: اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ
0: Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.

0: yok dediler. Biz sana onların şüphe ettikleri cezayı getirdik. Ve sana emri hak ile geldik. Emin ol biz sadık kimseleriz.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ.
0: Hemen gecenin sonunda aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden hiç kimse dönüp ardına bakmasın. Size emredilen yere geçin gidin.

Ona şu kesin emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların kökü kesilmiş olacaktır. Şehir halkı da misafirlerin geldiğini duyup eğlenmek için gelmişlerdi.

0: "Bunlar benim misafirlerim," dedi. "Ne olur beni mahcup etmeyin. Allah'tan korkun da beni rüsvâ etmeyin."
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlarsa, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik? Şunu bunu korumak sana mı kalmış?" dediler.
1: قَالَ هَاُولَٰئِ بَنَاتِي اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ
0: Lut, "Eğer evlenmek isterseniz, işte kızlarım, onlarla evlenebilirsiniz," dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَسِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Resûlüm, hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmişlerdi ki, sarhoşlukları içinde sürünüp gitmekteydiler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ
0: Güneş doğarken, o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Bir anda şehirlerinin üstünü altına çevirdik. Pişirilmiş çamurdan yapılmış taş yağmuruna tuttuk onları.

Elbette bunda işaretten anlayanlar için alınacak nice ibretler vardır. Hem o şehir harabesi uğrak bir yol üzerindedir.

0: Elbette bunda iman edecekler için çok ibretler vardır. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ
0: Onlara da hak ettikleri cezayı verdik. Bu her iki şehir harabesi de uğrak bir yol üzerindedir.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Hicr halkı da peygamberlerini yalancı saydı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Onlara delil ve mucizelerimizi verdik. Ama onlar bu delillerden yüz çevirdiler.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dağlarda evler yontarak güven içinde bulunuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Bir sabah o korkunç ses bastırıverdi onları.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazanıp ele geçirdikleri mal ve imkanlar hiçbir fayda vermedi kendilerine.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Öyle ya, biz gökleri, yeri ve bu ikisinin aralarında bulunan varlıkları elbette boşuna değil, gerçek bir gaye ve hikmetle yarattık. Hiç şüphe yok ki, o kıyamet saati gelip çatacaktır. Öyleyse müsamaha ile, tatlılıkla davran onlara.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Elbette senin Rabbin, mükemmel yaratan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: Şu kesin ki, biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik.

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın o kâfirlerden bir kısmına geçici bir zevk olarak verdiğimiz dünya nimetlerine göz atma. Onların iman etmemelerinden ötürü üzülme ve müminlere kol kanat ger. Onları şefkatle koru.

0: Ve de ki, sizleri bekleyen felakete karşı sizi açıkça uyarıyorum. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Rabbin hakkı için onların hepsini sorguya çekeceğiz.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onları yaptıkları işlerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Şimdi sen, sana ne emredilmişse, onu açıkça onlara söyle. O müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِينَ
0: Seninle alay edenlerin haklarından gelmeye biz yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onlar, Allah'tan başka Tanrı uyduruyorlar ama, yaptıklarının sonucunu yakında öğrenecekler.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Onların bu kabil iddialarından ötürü, senin canının sıkıldığını çok iyi biliyoruz.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ
0: Ama sen, Rabbini hamd ile tenzih et ve secde edenlerden ol.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: Sana ölüm gelip çatıncaya kadar da Rabbine ibadet et. Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl, 68. ayette geçer.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir.

0: Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir.
1: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينٌ
0: Nitekim o, İnsanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi.

0: Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
0: Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken bambaşka bir zevk alırsınız.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ

0: Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Hem binmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi.

odur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar.

Allah, o su sayesinde sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak bir ders var.

0: Hem geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size ram edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var.
1: وَمَا دَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde türlü türlü renklerle, her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız zinet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, onun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir.

0: Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye yeryüzüne ağır baskılar çaktı. Sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için ırmaklar, geçitler yerleştirdi.
1: وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Yaratan hiç yaratamayana benzer mi? Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.
1: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا
0: Allah sizin neleri gizleyip, neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir.

0: O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise hiçbir şey yaratamazlar.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Hep ölüdürler, diri değildirler. Kendilerine tapanların bile ne zaman diriltileceklerini bilemezler.

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.

Hiç şüphe yok ki Allah, onların neleri gizleyip, neleri açığa vurduklarını pek iyi bilir ve şu kesindir ki, kibirlenenleri hiç sevmez.

0: Böylece kıyamet günü kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar.
1: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِ

Kendilerinden önceki kâfirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı. Ama neticede Allah onların binalarını ta temellerinden yıktı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü. Hem de bu azap onlara hiç fark edemedikleri bir yerden geldi.

0: Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kâfirlerin başınadır derler.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ

kendi öz canlarına zulmederlerken, meleklerin canlarını aldıkları kimseler, azabı görünce, biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk, diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da, hayır, hayır, Allah, yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor.

O halde girin bakalım, içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise, Rabbiniz ne indirdi denildiğinde, hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara, güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur.

Adn cennetleri, oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah, müttakileri böyle mükafatlandırır.

0: Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.
1: هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

0: Dini inkar edenler, ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Allah zulmetmedi onlara. Kendi canlarına zulmediyordu onlar.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Kendilerini buldu, yaptıkları kötü işler. Sarıp kuşatıverdi onları, alay ettikleri şeyler.

0: Bir de müşrikler dediler ki, eğer Allah dileseydi, ne biz, ne de atalarımız, kendisinden başkasına ibadet etmez, onun emri olmadan hiçbir şeyi haram kılmazdık. Bunlardan öncekiler de böyle söylemiş, böyle yapmışlardı. O halde, peygamberlere açık bir tebliğden başka bir vazife düşer mi?
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun dedi. Sonra onlardan bir kısmına Allah hidayet nasip etti. Bir kısmı hakkında da sapacaklarına dair hüküm kesinleşti. İşte gezin dolaşın dünyayı da peygamberleri yalancı sayanların akıbetlerinin ne olduğunu görün.

0: Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da, şunu bil ki, Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.
1: وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez, dediler. Hayır, diriltecek. Bu, onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o bas, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkâr edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: O muhacirler, hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.

Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın Melheme'den ve Arslan'dan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme. Önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktur. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek, kanatlarımızı kıracak, en önce bize dokunacak, dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak, nice yabancı kuşları ebabil yapacak, Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak, yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin evine. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa
Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın, kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve Kuzey Arslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet. Az kaldı lebbek demeye. Az kaldı büyük melhemeye. Her şey bir kükreyişe bakar.

Her tartışmadan zaferle çıkmaya çalışma. Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir. Dostların arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma, yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen gerekebilir. Hatadan nefret et. Ama hatalı olandan nefret etme. Bütün kalbinle günah ve isyana öfkelen. Ama günahkara acı, acı. Ona şefkat göster, ona şefkat göster. Kem sözü eleştir. Ama sözü söyleyene saygı göster. Unutma, unutma. Görevimiz hastalığı kökünden kazımaktır. Hastayı değil,

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yapar. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız.

kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.

mücadele açısından zindanın karanlığı meyve yetiştiren tohumları gizleyen toprağa benzer. Her birinizi dışarıya çıktığınızda Nur Dağı'ndaki küçücük Hira mağarasında peygamberden ders almış kimseler olarak görmek isteriz.

alemi emperyalistler, katliam ve zulme direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecri sadığın sahibi Muhammed'e. Hasret kaldık fecri sadığın sahibi.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

sana 14 asır sonrasından sesleniyoruz. Seni çok özledik ey sevgili. Eğer şu gözlerimizin seni görebilme ihtimali olsaydı, bir adımda gelirdik kapına ve diz çökerdik dizinin yanına. Şimdi sen yoksun. Olsaydın da ayağına toz olaydım, gözünden akan yaş olaydım. Ya Resulallah, ya Resulallah.

bir gözde ben olsaydım. Huzuruna çıkmaya yüzü olmadığı için Hazreti Vahşi gibi gizli gizli sana baksaydım. Gözyaşlarımı gizlemeye çalışırken sen beni görüp gel deseydin. Ben dizinin dibinde can verseydim.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.

parıltıları yalar yüzlerindeki ter tozunu. Daha bir başka görünür sakalları kardeşlerimin alaca karanlıkta. Daha bir başka çatıktır kaşları. Daha başka bir tebessüm seyirir göz kapaklarında. Daha başka bir heybeti konuk eder pazularında, bileklerinde. Daha bir başka söyler türküsünü, ağıtını, marşını. Daha bir başka okur kitabını. Daha bir başka yazar destanını. Ne ki sevda hakka sevdalanmaktan özge, ne ki hayat hakkı yaşamadıktan sonra, ne ki kavga hak yolunda olmayınca, ne ki ölüm şehadete varmayınca, ne oyun peşinde kardeşlerim, ne oyuncak ardında, ne macera, ne monotonluğu kırmak maksat, ne de nam salmak dünyaya. Sınır kavgası değil, toprak parçası derdi filan hiç mi hiç? Adalet savaşı verdikleri, yalnızca Allah'a kul olma sevdası, sevdaları. Onca kan, onca ölüm, onca feryat, onca ateş arasında kalpleri şefkat güvercinleri kaldırıp kondurur gene de. Onca ihanet, onca hıyanet, onca kalleşlik arasında sadakat türküleri terennüm eder dudakları Allah'a ve Resulüne. Onca kin, onca nefret, onca kıyıcılık arasında merhametli bir nazarı esirgemez kuşlara gökyüzünde.

ne gerek? Nefsin iradeni takmış sürükler, kibrin bencilliği durmaz körükler, dilin her günahı şeytana yükler, sana senden başka düşman ne gerek? Batılı hak bilir yola çıkarsın, rüşvet diye türbede mum yakarsın, mavi boncuk takar fala bakarsın, putlar mekanında akıl ne gerek? Hasta anan gezer baston değnekle, Mayıs'ın haftası gelsin ki bekle, borç ödersin senede bir çiçekle, o kırık vazoda çiçek ne gerek? Bülbüle ne fayda o güzel sesten, sanma ki mutludur altın kafesten, hangi taç değerli hür bir nefesten, vicdanı susturan servet ne gerek? Güya doyurmakla birkaç fakiri, sanma ki arınır servetin kiri, bir elin Kur'an'da kadehte biri, münafık sözüne sözlük ne gerek? Yıllar seller gibi akıp giderken, Kâbe diyenlere dersin ki erken, İsrafil kıyamda sura üflerken, berzah kapısında eyvah ne gerek? Bir moda salgını almış yürürken, varlık şuurunu şehvet bürürken, heva toprağında tohum çürürken, bu batak tarlada harman ne gerek? Hak diyene kara damga vuranda, dürüstlüğü aptallığa yoranda, zekattan kaçmaya fetva soranda, kara servetlere hayret ne gerek? Yalandır dünyada bütün alkışlar, bunu haykırıyor dikili taşlar, ölümsüz yolculuk ölümle başlar, sana haktan başka bir dost ne gerek? Ey bugün kendini aldatan insan, yarın bakacaksın karşında mizan, haydi göster artık birazcık izan, daha bundan başka gerçek ne gerek?